0: Onlarga aralaştırıp bənşir tügüş degendik. Balı bilen billi tamak yeyiş. Ata-anala balalarga yaxşı qızalanış muhiti yaratıp berişi. Balalarını yeni yemeklilerine tetip beqişka paalla rıqbetlendirişi. Balalarının alğı baskallıqını mukapadlışı ve etrap kılışı gerek. Hareketini köpeydiş. Hareket energiya sərbiyatını aşırıp iştihanı açıdıp. Balalarga sağlam uşaq tüşek yemeklik yegüzüş. Cungu balala, yaşla, ösmürle uşaq yemeklik kullanması 2018'de mundaq təklif berildi. Balalar pakiz, ozuqluq tərkibi mol yemekliklerini uşaq yemeklik kılıp talışı. Yeni köktat, meyve, şakallıq meyve, süt ve süt məhsulatları, dadur ve unundan yasalgan yemekliklerini aldın talışı gerek. Şunun bilen bilen tuz, şeker, yağ tərkibi yuqri uşaq yemekliklerden saklanışı. Şekerlik içimliklerini içmesliki, ya ki az içişi gerek. Ata-anıla yana balalarının uşaq yemeklik yeyişini kontrol kılışka dikkat kılışı gerek. Birinciden uşaq yemekliklerini az yeyiş. Balalarda düşlük tamak ornada uşaq yemekliklerini yeyiş adetini yetildirişinin aldını ilişi gerek. İkinciden uşaq yemeklik təminligen energiye, kündülük umumi energiye qobul kılış miqdarının 10%'ın eşip ketmesliki gerek. Balalarga düşlük tamakta qobul kılış miqdarı yeterlik bolmağan yemekliklerini uşaq yemeklik kılış gerek. Məsələn, süt ve süt məhsulatları, meyve, şakallıq meyve qatarlıqla. Üçüncüden, uşaq yemekliklerini yeyiş vaxtı, küçlük tamak vaxtıga bək yeqin bulup getmesliki. En yaxsi, bir yerim saatten 2 saat keçi aralık kaldırıp, balalarının küçlük tamak yeyişine təsir yetküzüşten saxlanış gerek. Balalarga berilidigan en yaxşı özüp yetiliş soğusu dəl, ailə, məktəb, məhəllə maslaşqan sağlam yemeklik muhitidir. Mehir ıssıq muhit arqılıq ozuqlandırış qatıq baş kuruşka qarğanda teximi önümlük boludu. Sağlam yemeklilerini köz aldığı koyup, kündülük durmuşka sındırıp, adetki sındırıp, balalarını üç vaxt tamaqının töt pəsildi təbii halda sağlam, küşlük, tələbcan qiyapetke iki kılış gerek.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlav atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

Tamaqdan keyin aşqazanda yeməklik peyda bolud. Meyve tərkibidiki şeker bilen organik kesata arlaşıp kese asalla gaz hasıl qilib, əksçe qosaqni biyaram qiladı. Tamaqdan burun meyve yegende meyve tərkibidiki şeker miqdari qan şekerini muvafiq yuqur götürüdü. Əksçe tamaq vaqtida bir neç kapam az yeysiz. Bugün tamaqdan burun meyve yep sınap yegin. Uni iştahani açıdığan tamakka aylandırın. Herkes mu aşqazanni biyaram qıladığan tamakka aylandırman.

0: تایانچ کمر تمریل ترانسپورت یول قرلوش نکفچیتپ غربنن کمرنه شرق توشش شمالنن کمرنه جنوب توشتن ایبارت کبخل شکل دیکی اولانم ترانسپورت سیستم سن مکمل لشترب نقطلخ ترانسپورت یولرنن یورشلک یغش ترقه لشترش توشش سیستم سن تلوخلاب کچیتش Şinjanın kömürünü sırtkı toşuş yolu ıqtıdar kuruluşunu tezildip, Şinjanın kömürünü sırtkı toşuydıgan bir oq, iki kanat, köp ulanmalıq tömür yol sistemiz şekillendiriş. Şinjan, Şarkı Jongar, Şinjan, Kumul Qatarlıq kömürden may, gaz eliş strategiyalik bazı kuruluşunu tertiplik alığı sürüp, kömürden may, gaz eliş ıqtıdarı ve texniki zapısını küçeytiş oturgu koyuldu. Statistika qilinishicha 2025-yili Xinjiangning 144 million tonna ko'miri mamlakatdagi 19 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharga to'shilgan.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayon ko'chmas mulkni tizimlash sohasidagi tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, ko'chmas mulkni tizimlashni qulaylashtirish islohotini cho'nqirlashtirdi. Oldingi yarim yilda Xinjiang bo'yicha ko'chmas mulkni tizimlash kasbidan 616200 dan ortiqi bejirildi. Urumchi shahrlik ko'chmas mulkni tizimlash markazining Yemin saroyidagi mulozimat zalida shahar aholisi Imran Asqar nimkash uyining nomini yutgach rasmiyatini bejirdi. U mundaqdir: "Avval nomer ilib, andan torda imzo qo'yib, tizimlatib boj topshirdim. Bejirishga 40 minutmi ketmadi. Haqiqatan borgan sari qulaylashibdi." Shaxslar ish bejirganda xotirjam bo'ldi. Korxonalar ish bejirganda vaqti texmo tejaldi. Xinjiang Ruixingji uy joy taraqqiyot chaklik shirkati kasb boshqurish bo'limining direktori Li Fu Ping muxbirga ko'chmas mulkni raniga qo'yishni tizimlash kasbini birli joyda bejirishdagi qulaylik mulozimatning uy joy taraqqiyot korxonalarining mablag' obroti va turni olg'a surish sur'atini unumli tezlatganligini aytib mundoq dedi. Ilgiri raniga qo'yish kasbini bir haftada bejirib bo'lsak, xeyli tez bejirgan hisoblanadik. Hozir bir kundala bejirib bo'lamiz. Tarmoqlar bo'lib bejirishdan birli joyda bir tutash bejirish kichi bo'lgan jarayonda bejirdigan o'rin o'zgarib qolmay, texmo muhimi mulozimat qarishi va andizida umum yuzik yuksilish bo'ldi. Urumchi shahrlik ko'chmas mulkni tizimlash markazi 2025-yili 4-oyda Yemin saroyiga ko'chirildi. Buna bilan ko'chmas mulkni tizimlashdagi 59 xil kasbni bir ishik, bir ko'znak, bir tor, bir liniyada bir tutash bejirish amalga oshdi. Bugungi kunda bu zalga ish bejirgili keldiganlar kuniga 3000 odam qaytimdan, ko'p bo'lganda 5000 odam qaytimdan oshdi. 4000 dan ortiq kasb bejirildi. Bu bultirqi shu mazgildagidan 20% ko'p. Urumchi shahrlik tabiiy boyliq va ko'chmas mulkni tizimlash markazi oldin tekshirish qabul qilish bo'limining xizmatchisi Wang Jing mundaq dedi. Nimkash uyining nomini yotgap tizimlashga o'xshash ko'p bejirilgan kasbni qabul qilib bejirish vaqtini 50% qisqartdik. Vaqtida bejirib oyoqlashtirish nisbati izchil 100% bo'lyapti. Yashanganlar har ikki qulaysiz ammaning uyiga berib mulozimat qildik. Bayram demilish kunlari va shanba kuni mulozimat vaqtini uzartdik. Iglanishcha, yaqinqi yillardan buyon avtonom rayondagi har darajali ko'chmas mulkni tizimlash apparatlari ko'chmas mulkni tizimlash, savdo va boj topshirishni bir ko'znakda qabul qilish, parallel bejirishni sijil a'lolashtirib, xabarlantirib tizimlatish, raniga qo'yishni tizimlash, materialni tizimga elishni tekshirishdan iborat 3 kasbni o'lka halqib bir tutash bejirishni amalga oshirgan. Avtonom rayon bo'yicha 646 banka tijorat tor nuqtasida raniga qo'yishni tizimlashni birli joyda bejirish mulozimat ko'zniki ta'sis qilinib, kichik ko'znak orqali cho'ng xalq turmushiga mulozimat qilish ishga oshirilgan.
0: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Avtonom rayonidagi joylar yoz faslida qurilish qilishning oltin ko'znak mazgilini cho'ng tutib, par bilan ta'minlash turbi to'rini yangilash, uskunalarni o'zgartirish Əsləhələrini remont qilish, asraş qatarlıq, par bilən təminləşdiki, par bilən təminləş əsləhəsini remont qilish məxsus xizmətini umumizlik alğı sürdü. Növətə, Avtonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləşdiki, özgərtiş, təkşürüb remont qilish vəzibisi 80%-dən köprək tamamlandı. Ürüm şəhri Bəxtgüllüki Oltıraq rayonunun 7-ci qararlıq par bilən təminləş turubu doğrunu özgərtiş.

0: dehqonlarning setish jihatidagi g'am andishisini uzil kesil hal qilish uchun Xotan Chen Guang biopan texnika cheklik shirkitini kirgizib, hukumat yo'lash, korxona yurishtirish, dehqon oilalari qatnashish birlashtirilgan taraqqiyot andishisini barpo qildi. Buning da korxona har qaysi yez bozorlarda o'stirilgan sabdar gulni bir tutash setib oldi. Şirket məsuli Zhang Yongjiang bu yıllık setüleş miqdarının 12 000 tonnığı yetişi mülçerlengelikini bildirip ındaqdırı. Bu yıl her kilogramını 1 yuan 2,5 bonluk baha boyunca oçuk aşkarı setüleb, dehqallarının güllerinin setüleşidin ğam kılmaslıqıga kapalat kıldıq. Keyin qadamda setüleş bahasını sıcıl muqimlaştırıp, işlep çıqırış setüleş zancırını ravallaştırıp, teximi köp yurttaşının özgeci terikçilik tayınıp kirimini aşırışıgı türtkı bolımız. Ürüm şehri Davanchin rayonu Shigou yesidiki Mingmo yerdiki şöcülerini merkezlik yığılış başlandı. Dehqan Ma Shuli muhbirga bu yıl etiz pervişi yaxşı işlengeşke şöcünün osuli ve süpti ilgirki yıllardikiden muqim özgellikini eğitimindaktıdı. Her mo yerden tahminen 4 min yuandın bulup, 20 neçim o yerden cemi 100 min yuandın köpürek kırım kılalışım mümkün. 8-ci ay kirgandan buyon Chag'antoqay nahiyasidagi 130 ming mo zarangza markazlik pishish yig'ilish mazgiliga kirdi. Mashinlashgan o'rish mashg'uloti umumizlik qanoti yedirildi. Chag'antoqay nahiya Qoribura yesi Qos Qabaq kentidagi dehqon Li Xutian 30 ming yerda zarangza o'stirgan edi. O muhbirga maşında zarangzı urıqı oruş bilen bile zarangzı şadısını orap kaçılap yığvilip, zarangzı terikçılıkının aşırımı kıymetini en zor derecede kazgılı bulduğalıkını eğitip mındak dedi. Yığvalgandın keyin zarangzı urıqını yağ tartış tokunıqı apırıp satımız. Zarangzı şadısını orap öyge elip getip kala koylarığı yem xeşe kılımız. Zarangza Chag'antoqay nahiyasının özgeçe ıqtisadi ziraati. Chag'antoqay nahiyalik yezi igiliki yezi idarisi yezigilik texnikasini umumlashtirish punktidagi yezigilik texnik xodimlari zarangzi yig'ilishining sifati va unumiga kapolat qilish uchun doimliq sayyori yetakchilik qilishni qanot yaydirib, butun musofada zarangzi kasbida mahsulotni muqimlashtirib, kirimni ko'paytirishga kapolat qildi. Chag'antoqay nahiyalik yezi igiliki yezi idarisi yezigilik texnikasini umumlashtirish punktining yezi igilik texnikasini umumlashtirish tadqiqotchisi Dong Shufang mundaq dedi. Navbatda umumizlik zarangzi urug'i yig'ishning ochqichliq mazgiliga kirdik. Bu mazgilda yig'ib olish, ilmiy obtob qilish, bexatar saqlash qatorliq ochqichliq halqalarini nuqtaliq cho'rdab, yanimi ilgirligan holda texnika mulozimatini qanot yedirib, bu yil nahiya bo'yicha zarangzni ambarga to'liq kirgizib, mol hosil elishqa butun kuch bilan kapolat qilamiz.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Bu yılın aldımqi 7 eyyada Qumul Tömür yolda toşulgan yük 23 milyon 507.800 tonnığı yetip, buldırqı şun məzgilikidin 15.185% aştı. Buna içine sırtqı toşulgan Şincan kömürü 14 milyon 575.000 tonnığı yetti.
0: Otrasiya 12-ci növətlik rəqəmlik bixətərlik müdafiye körgəzmisi 8-ci ayının 12-ci günü Şincan xalqara yığın körgəzmi mərkizdə başlandı. Körgəzmide sünni akıl, akıl bexatarlik müdafiyesi, saxçı işleri cabduqları, ciddi taqabıl turuş boyunca kutquzuş, yardım beriş, adamsız uşku ve tövən boşluq bexatarlikidin ibaret 5 körgəzmi rayonu təsis kılınıp, 300'dan artıq karxana alınıq qatardaki texnik məhsulatlarını mərkəzlik körgəzmi kıldı.
1: 2026 yıllık ola kadar ülke şehirlerinin Şincan Utdır Derejli Kespi Teknikum sınıfıga oquqçı qubul qilish xizmeti tünögün ahırlaşdı. İmtihan bergüciler Şincan Maarif İmtihan Mehkemesi tor bektide qubul qilish neticesini sürüştürsü bulunu. Qubul qilingan imtihan bergüciler oquqçı mənbəzi rayonadagi Maarif memuri tarmaqları belgilegen vaqt, orun ve talepke asasen mektepki kiriş resmiyetini bicirsü bulunu. Umumən, Şincan Utdır Derecilik Kəsbi Texnikum sınıfıqa qobul qılınğan imtihan bərgücülər rayon içirik adetki toluq Utdır Məktəb və Utdır Derecilik Kəsbi Texnikum məktəblərinin oquqcı qobul qılışıqa qatnaşsa bolmaydı. Qubul qilish xizmati

0: Sayı açıda Vişin Aptısı arqılıq mənzir nuqtlardaki sayacılı ekimi və toxtalğın meydanıdaki boş oranını təşürüb, vaqtqı bölüb, sayat qılış liniyasını öz aldığı pilallab, ilmi tarqaqlaşdırışını işqa aşırıb, səpərgə çıxış ünümünü östürdü. Yaşının Allah, balala, meyib kişilər qatarlıq, alahide kişilər topuqı qarıda mənzir rayonu bütün zəncirlik adimiyyət xəmxorluqı mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Her kaysi sayacıyla ponkti, nuhtuları tosalgısız yeşil yol açtı. Yaşanın Allah hem çaklık orunluqluq sayacıyla öçüreti turmay mağalaydıgan boldu. Seyli abdumobili şopurları çoğun yaşlıq, meyip sayacıyla'nın təşəbbüskarlıq bilen yöle, çaklık orunluqa bir xatar çıxıp çüşüşke yardımlaştı. Hem yol yürüyüş ceryanında nuhtuluq dikkat kılıp, yakın etrafta tohtattı. Birinci sebtki hizmetçiler yine yalğız oynavatkan balılağa alahide dikkat kılıp ulağa vaxtıda yardım verdi. Hem ata anılarını izdişik yardımlaştı. Mənzir rayonu hem adem mülazimet közdeki her vakit teşebbüskarlık bilen mülazimet kılış ideyasını teşebbüs kıldı. Hizmetçiler iş oranına sırtkı çıkkanda ya ki iştin çükende sayacılarının kıyınçlıkı yoluk kallıkını baykısa teşebbüskarlık bilen yardım verdi. Yakında muyan nurgun ılıklık yetküzüş misalları köpeydi. Yani hizmetçiler sık ötüp kılış, uşudun ketken sayacılarını kutkızdı. Suğu çüşüp ketken yan telefonu süzü aldı. Hem de maddi ceheti rahmet etişini red kılıp, yerim keçide yoldun ezip kalan yaşanıqallarını koğdap, seyirilimi liftkı oltırışkı cüret kılalmağın balılağı hemerak bulup bir xatar ötküzdü.
1: Yakında Şanghay'da ayaklaşkan tuncu növetlik, memleketlik yaşlar, ösmürler, sönni akıl müsabıqısının memleketlik hal kılgıç müsabıqısı da Şencan Vakiller Komandası'nın ifadesi körnerlik bulup şerep küçüp kaytıp geldi. Cem'i 5 tür 1. derecelik mukapatka, 14 tür 2. derecelik mukapatka, 33 tür 3. derecelik mukapatka, 21 tür münevver mukapatka erişip, Şincan'ın yaşlar ösmürler pen teknikide yenilik yaratış terbiyesindeki mol neticelerini namayan kıldı. Bu kıtımkı müsabıqa Ma'arif Ministerliğinin memleket karakterlik müsabıqa ahtızımlıkı kırgızılgen yukarı ölçemlik müsabıqa bulup, Jongo Paravallıq Cemiyeti, Jongo Ayalları Terakiyat Fondi Cemiyeti birlikte mesul bulup ötküzgen en tayin yukarı kesipçalıqa ve nopuzga ige. Müsabıqa, aqli iktidar yaxşılıqı intiliş, çeksiz üsp yetilişini baş temi kılgan bulup, bütün memleketteki yaşlar ösmürlerden müsabıqa katnaştırıldığan eserlerini kən kölemde topladı. Memleket boyunca tızımğa aldırğalar 46 mınğı yetip, ahırda pekat 34 vekiller komandası 856 münevver mahir memleketlik hal kılğuç müsabıqa kirdi. Müsabıqıda sönni aqli iktidar asasi bilimleri, üskünelerini əməli kullanış, sönni aqli iktidar arqılıq kuzgıtış ilmi, tənlik aqli iktidar, çoğun tıl modelini əməli kullanıştın ibarat 5 çoğun aldıngı qatardaki müsabıqı yolu təsiz kılıngan bulup, yaşlar ösmürlerinin nəzariye zapsi, əməli məşğulata əməli kullanış, pən halkıp izdiniş həm yenilik yartış, yuğurluş iktidari hər tərəplime bahalınıdır. Müsabıqıdaki rıqabet keskin salmaqı yukarı. Bu kıtım Şincan 28 münevver yaşlar ösmürlerini müsabıqıga katnışıq talap evetti. Ürümçi 1. Avgust otur mektebi, Karamay şəhərlik 7. otur mektep, Küça şəhərlik 2. otur mektep Katarlıq 5 mektepten kelgen 8 okuğucu memleket boyunca 1. derecelik mukapatqa erişip, memleket boyunca 1. derecelik mukapatqa erişken 185 san işçide öz karamatını körsetti. Müsabıqı meydanında Şincan'daki her millet okuğucular salmaqlıq bilen cenge atılınıp dadıl yenilik yaratıp, puxta ilimpen sapası ve katlıq sınaqlardan öteleydiğen emeliyet iktidarı tayınıp mahardını mukum cari kıldırıp, Tianşan ösmürlerinin kötürengi ruhluk buluş, bösüşke, icat kılışkı cüret kılış ruhi kıyabdını namayan kıldı. Müsabıqı mezgilede teşkili komitet mağarıpta yenilik yaratış boyunca söhbetlişiş, işlep çıkırış, okutuş, tədqiqatını yuğuruş hizmetxanısı qatarlıq, küç koşuş faaliyetlerini yürüyüşlü kanat yaydırıp, yaşlar ösmürlerinin sünni, əqli iktidar, cəhətin uyğutuş, tərbiyəsi və yenilik yaratış ixtisaslıqlarını yetiştiriş yolu üstüdə çoğunqır mühakimi ilib bardı. Qashqardan kelgan 13 o'quvchi taklifga binoan mamlakatlik musobaqa ko'rish umidiga qatnashib, Shanghayga berib tadqiqot o'rganish, musobaqalarni cho'tma shaklda ko'rib, oldingi qatardagi fan texnikini his qilib, qizil tadqiqot o'rganishni qanot yoydirib, fan texnikada yangilik yaratish nazar doirasini unumli kengaytdi.
2: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselirken şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan boyuca tunci bütün kesip zencirdeki oyuncuk türünün ürümçüge makallaşkalıgını donuşturumuz. Yakında Ürümçi Universal Bajdın Hali Rayuni Şincan Boğvan Nazuk Yasmıçılık Çeklik Şirketi bilen toktam imzalap Şincan boyuca tunci bütün kesip zencirdeki oyuncuk türünü kirgizdi. Birinci baskuşluk kuruluşka 15 milyon yen meblağ selinildi. Yıl akırıca miktarlık işlep çıkırış emelge aşırılıdı.
1: Bu türde nazuk silyonu qilib quyuş, qilib tadqiq qilib ich, IP loyihalash ham raqamlashgan ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan universal yozuvchilik bazasi hamda AI raqamlashgan aqliy iqtidorli ishlab chiqarish bazasi qurish planlandi. Mahsulot ko'zlimi nishonga yetgandan keyin yillik mahsulot qimmatining 30 million yuandan 50 million

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısıra

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Belki bu arkalık özünün algı intiliş ruhini mengü saklaşığı heydekçilik kıldı. 2025 yılı 4. May Yaşla Bayramı harpısı da o Cungu Nefit Tabii Gaz Guruhi Çeklik Şirketinin yaş iş oranı mahiri bulup bahalandı. Hazır Hıvenşen teşebbüskarlık bilen ögütüş yerden biriş, yetekleştin ibaret küç ulaş kaltıkını koluğu ilip yeni hizmetçilerinin ösüp yetilişiki köngül koyup yerden vermekte.
1: Dabaşenden çıkıp çöllükte yıldız tarttı. Bu yer belki ösmürlük çağlardaki tesavvurdaki yırak cay bulmasılıkı mümkün. Ama Hıvenşen öz herkete arkalık tekimi köp arzu armalarını koğuluşuduğun yaşlarga cevap verdi. Arlıqnın əhmiyeti arlıqnın uzun qısqılığı da emez. Belki yıldız tartışının çoğunqır tezliği da. O asasi katlamının birinci sebide özünü tavlap çöl bayavanda kişilik hayatını mullaştırdı. O nefitçilerinin məşilini yetküzüp köreş yıldızlarını kumluqnın içkirisi de uzardı.
0: Hıvanşan mundaq dedi. Ot çöp dəldaraqla baharını talaşmaydı. Belki evlat mı evlat davamlaşıdı. Bizning cho'llikda yiltiz tortishimiz kishilik hayot

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde balılar tamak tallısa, tuzluk ve açık yeşini yakışı görüp, ağzını baş kuralmasa, kandak söz sütüşü gerek dege mezmunda sözləp berimiz. Nurgun ata-anala balılarının tamak tallışıga qarata qayt-qayta nasihat qilish, qattıq baş kuruş tizginləşini tallaydı. Lekin neticesi köngüldü gerek bolmaydı. Hatta baş kurgan sırı karşılışıdı. Mesela qayardan çıxdı? Aile balılarga en uzun, en çoğunkur təsir görsüdüğün yemeklik muhidi. Bir gündeki üç vaxt tamak, yemeklik materiallarını tiziş, tamak etiş usulü, ata-anılanın hərkidi qatarlıqla balılarının ömürlük yemek işmek asasığa birlikte asas salıdı. Ailede daim körlüdüğün yemek işmek cahatdiki hata karışla köpünce hallada balılarının yemek işmek meselesinin mendesidir. Balılarının köktat yeyişini yakşı körmesliki tuğma. Karı açlık temlik emez, balılar kubul kılmaydı dep karap, kempüt, yağda etildirip pişirilgan tohu göşini mukapat ornada işletidu. Bu meselelerinin körülüşü köpünce sağlam yemeklik muhitinin yetişmezlikten boludu. Meselen, sağlam yemeklik az buluş, yoşurun koyuş, iliş kolaysız buluş. Pişiriş usulü birlikil buluş katarlıqla. Eksce yağ, tuz, şeker katarlıq tərkibi yukarı ziyade pişiklanan yemekliklerge asallı erişkili boludu. Celip kılış küçük küçlük. Tamak tallaydıgan balılarga karata ata-anala sabırçanlık bilen yetekləp, balılarının şenç bağlap, balılarının yeni yemeklikke bolgan kızıqışını kozgap, tamak tallaydıgan ahvallarını tədrici tügütşi gerek. Balılar üçün köpkül yemekliklerini tayarlap sınap yıkış gerek. Ata-anala balılarga köpkül, kök, tämlik, köp ranglı yemekliklerini tallap, balılarının dekidini jalıp kılıp, kızıqışını kozgışı gerek. Balılarını yemeklik tayarlıqıga katnışışqa ilhamlandırış. Balılarını yemeklik tayarlaş ve tamak ediş jarayanıga katnaştırış. Meselen, onlarga yemeklik materiallarını tallaş, köktat uyuşqa yardımlaşış, yemekliklerini arılaştırış katarlıqlarını öğütüp, balılarının yemeklikke bolgan kızıqışı ve kol silip işleş ıqtidarını yetildiriş gerek. İcadi tamak ediş. Yemeklerini balılarga tonuşluk şeklinde tayarlaş. Meselen, meyve aralaş, soğuk sayını balılar yakşı görüldüğün hayvanların şeklinde tayarlaş. Balılar yakşı görmeydiğün yemeklerini əbcillik bilen başka yemeklerge sındırış. Meselen, köktat şerbetini xeymırgı aralaştırıp bənşir tügüş diyendek. Balı bilen billi tamak ediş. Ata-anala balılarga yaxşı qızalanış muhiti yaratıp berişi, balılarını yeni yemekliklerine tetip beqişqa paalı rıqbetlendirişi, balılarının alğı basqallıqını mukapadlışı ve etirap kılışı gerek. Hareketini köpeydiş. Hareket energiya sərbiyatını aşırıp iştihanı açıdı. Balılarga sağlam uşaq düşek yemeklik yegüzüş. Cungo balılar, yaşlar, ösmürler, uşaq yemeklik kullanması 2018'de mundaq təklif berildi. Balılar pakiz, ozuqluq tərkibi mol yemekliklerini uşaq yemeklik kılıp tallışı. Yeni köktat, meyve, şakallıq meyve, süt ve süt məhsulatları, dadur ve unundan yasalgan yemekliklerini aldın tallışı gerek. Şunun bilen bilen, tuz, şeker, yağ tərkibi yukarı uşaq yemekliklerden saklanışı, şekerlik içimliklerini içmesliki, ya ki az içişi gerek. Ata-anala yana balılarının uşaq yemeklik yeyişini kontrol kılışqa dikkat kılışı gerek. Birinciden, uşaq yemekliklerini az yeyiş. Balılardan çüşlük tamak ornada uşaq yemekliklerini yeyiş adetini yetildirişinin aldını ilişi gerek. İkinciden, uşaq yemeklik təminləyən energiya, kündülük umumi energiya qobul qılış miqdarının 10%-dən eşib getməsliki gerek. Balılarga çüşlük tamakta qobul qılış miqdarı yetərlik bolmağan yemekliklerini uşaq yemeklik qılış gerek.
Məsələn, süt və süt məhsulatları, meyvə, şəqallıq meyvə qatarlıqla. Üçüncüdən, uşaq yeməkliklərini yeyiş vaxtı küçülük tamaq vaxtıqa bək yeqin bulub gətməsliki. Ən yaxsı, bir yerim saatdən 2 saat kiçi aralıq qaldırıb, balalarının küçülük tamaq yeyişiga təsir yetküzüşdən saxlanış gerək.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçula, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Aldıgerim.
3: Ben Riyasetçi Razi Azırdali.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şirtin abonuçula terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmurlar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Halk Aviyasiyasi Terekatı'nın 15. 5 yıllık yirik planını ilan kılındı. Atınumraylık süpet ve bilimlilik hukuki küşlük rayının hizmeti rehberlik grupsi umumi yığın açtı digen haberle diktinladı bulun.
3: Dilo ve kanun sahipimizde öycay mulazımeti toktamıda kesim kılış pütüşüldü. Sot mehkemesi dilo kubul kılış ve hel kılış dairimizde emez de bikti digen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə Şincan Qonən mülazimət közniki ammığa həm tiz, həm yaxşı iş beceriş təsiratı elib kəldi digən məzmun diqqətinladı boludu.
3: Əmdi diqqətinla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.
4: Qanun xəbərləri
2: On beşinci beş yıllık yirik plan programısı ve katnaş güçlük devleti kuruluşu oranlaştırmasına asasen Cungu Halk Aviyasiya İdarisi, Devlet Terakat ve İslahat Komiteti, Katnaş Transport Ministerliği yakında birlikte Halk Aviyasiyasi Terakatı'nın 15. 5 yıllık yirik planını besip tarqat. Yirik plan da mundaq takitlendi. 15. 5 yıl mezgilinde halk aviyasiyasi kesbi akli iktidarlaştırış, yeşillaştırış, yuğurluş yönelişini çıntırıp, bir hatar terakatını töven çek, süpetini östürüp, ünümünü aşırışını asasi liniye, ıslah kılış, yenilik yarışını tüp hareketlendirgücü küçük kılıp, eslahalarının sığımını kengaytıp, ünümünü aşırış ve mulazimet süpetini östürüp, derecesini aşırışını bir gevdileştirip algı sılcıtış. Devlet işçideki birliki kelgen çoğun bazar kuruluşu ve halkara yukarı seviyelik sırtkı içivetişini bir gevdileştirip algı sılcıtış. Halk aviyasiyası öz aldığı yığınlık yaratış ve kesplanın yugurumu terakkatıga hakiki kapalatlık ilişini bir gevdileştirip algı sılcıtış. Halk aviyasiyası da süpetinin ünümlük özüşü ve miktarının muhafık eşliği türütkü buluşku kapalatlık iliş. Bir hatar kolaylık, yukarı ünümlük, yeşil, ticeşlik bulgan zamani vilaşkanı halk aviyasiyası sistemisi kuruluşu da halk ilguç ilgirleş kolgu keltürüşke kapalatlık iliş gerek.
3: Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030 yılı barğanda Xalq Aviyasiyası kesbinin bexatarlık seviyesi, mulazmet iktidarı, ul əslihaları başlamcılıq bilen xalqarada aldıngı qatarğı ötüb, texnikada yenlik yartış, yeşil tövən karbolluq, idari kılış iktidarda zor büsüş kılış karakterlik, ilgirləş işğa aşırılıb, dövlətinin muhim strategiyasiga mulazmet kılınıb, rayon iqtisadi və ictimai işlerinin tərəqiyyatını ilgir sürüş və xalqının güzel aviyasiya arqılıq səpərgi çıxış ihtiyacını qandırış texmi küçə itilidu.
4: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mulazmet prinsipi.
2: Yakında Atınum Raylık Süpet ve Bilimlilik Hukuki Küçlük Rayonu Hizmeti Rehberlik Grupsi umumi yığını açtı. Yığında başvurcu Xi Jinping'in Süpet Yemeklik Bihaterliki ve Bilimlilik Hukuki Hizmeti Toğrusudaki muhim sözü, muhim yol

0: yoruqi tasdiqi yol yoruqining ro'yi astoydil izchillashtirildi, amallashtirildi. Aloqador hujjatlar muhokama qilindi va qarab chiqildi. 2025 yillik markazning sifat, yemaklik bexatarligi va bilimlik huquqini qo'g'dash bo'yicha baholash natijasiga selishtirilib, keyingi qadamdagi nuqtali xizmatlar ham baholash, tuzitish xizmati o'rinlashtirildi. Masala yo'nalishi gavdalandirilib, astoydilik bilan yo'chiqlar tekshirilib, kamchiliklar to'liqlanib, xizmat saviyasi umumiylik o'stirildi. Yig'inda mundaq ko'rsatildi. Ikkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, partiya markaziy komiteti Goviyaning tadbir o'rinlashtirmalarini cho'nqur izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komiteti hukumatning xizmat talabi bo'yicha ikkida kuchlik rayon qurilishi nishonini chin ko'zlab, rostchil, amaliyatchil bo'lish, haqiqiy tutib amaliy ishlashda chin turib, mix teqish ruhi orqali markazning baholashida qaytmay inkos qilingan masalalarni tuzitishni yaxshi tutib, avtonom rayonning sifat, yemaklik bexatarligi va bilimlik huquqi xizmatining sifati va unumini haqiqiy o'stirish kerak. Nishonliq tuzashni yaxshi tutib, masalalarning manbasini cho'nqur qezib, tizimlik bo'yicha boshqurish, tizimlikdan o'chirish shaklida tuzitishda chin turib, barliq masalalarning uzil-kesil tuzitilishi, qayta ko'rilmasligiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Birini bilish orqali boshqalarni ham bilishda chin turib, umumiylik o'zini tekshirishni qanot yaydirib, o'zgacha yorqin nuqtalarni cho'nqur qezib, yanami ilgirligan holda afzalliklarni joriy qildirib, ojiz turlarni kuchaytirib, kamchiliklarni to'liqlab, xizmat sifati va unumini puxta o'stirish kerak.
1: Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Markazning sifat nazorat qilishni fursat bilib, ichki talish shaklidagi raqobat gavdalik bo'lgan sohalar, jamiyat ko'ngil bo'ladigan va ommaning inkas kuchlik bo'lgan nuqtaliq sohalarga qarata sifat nazoratchiligi bo'yicha aralab tekshirish, manbasini surishtirib tuzash salmoqini zo'raytish kerak. Dehqonchilik, chorvachilikning sifat darajasini o'stirish, yasimchilik sifatida o'zgarish yasash, mulozamat kasbining sifatini o'stirib unumini oshirish, qurilish sifatini o'stirishdan iborat 4 cho'ng maxsus harakatni cho'nqur yo'lga qo'yib, sifat ul asliha qurilishni kuchaytirish kerak. Xos yeziklik mahsulotlari, yangi energiya, yangi material, chegara halqagan raqamlik iqtisod qatorliq sohalarni nuqtaliq cho'rdab, yuqori qimmatga ega patent, jo'g'rafiyalik belga, danglik tovar markasini o'rinlashtirib, sun'iy aqliy iqtidor qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishga birlashtirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotini ilgari surdigan bilim mulk huquqi bilan ta'minlashni zo'raytish kerak. Bir belbog' bir yo'lni o'rtoq barpo qiladigan davlatlar bilan bo'lgan bilim mulk huquqi bo'yicha almashtirish, hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Shenjiangning afzal mahsulotlari va o'zgacha markalarining davlat darvozasidan chiqishiga kuch qo'shish kerak. Yemaklik bexatarligini butun zanjirlik, yeb xalqliq nazorat qilish boshqurish, tuzash sistemasini barpo qilib, alohida ta'minlanadigan haroq ishlab chiqarish, setish qatorliq qonun belgilimiga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, suv mahsulotlarini butun zanjirlik birma-bir tekshirish, tuzashni sijil cho'nqirlashtirib, to'rdagi yemak ichmak, yeziklik mahsulotlari bozori, maktab oshxonasi qatorliq nuqtaliq sohalarni maxsus tuzashni doimli qanot yoydirib, ommaviy nazoratchilik, ommaviy fikr nazoratchiligi yo'llarini ravonlashtirib, ommaning yemak ichmak bexatarligini qat'iy qo'g'dash kerak.
0: Yig'inda mundoq ta'kidlandi. Har qaysi aloqador o'rinlar mas'uliyatni chingitib va puxtalab, zich hamkorlashishi, birikma kuch shakllantirishi kerak. Mamlakatlik sifat iyi, yemaklik bexatarligi tashviqot haftaligi, bilimlik huquqi tashviqot haftaligi qatorliq faoliyatlarni yaxshi tashkillab qanot yaydirib, strolog tashviqotni qanot yaydirib, hamma odam sifatga ahamiyat beradigan, yemaklik bexatarligini qo'g'daydigan, yangilik yaratishga hurmat qiladigan quyuq kayfiyat yaratish kerak.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
3: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartirdi.
4: Tomoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tomoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
3: iqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıq. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
5: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat, şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız, tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı

0: ikkiga hukm qilishning oldingi sharti. Sud mahkamasining boshqurish huquqi bo'lmasa, boshqurish tavalligi masalasini tekshirishining hojati yo'q. Uy joy mulozimati shirkati mulk egalari bilan to'xtan tuzganda talash tortishni hal qilish modellarini tafsili ko'rib chiqishi kerak. Agar qonunlik, unumlik kesim putumi bo'lsa, majroni oldi bilan kesim yo'li orqali hal qilish kerak. Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning mu maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solution abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari Solution abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Jigirma ushillik yarlik koni korxona konfiyan shirkati Dongfang Beili oziqliq tadqiqot o'rni bilan birlikda oziqliq mahsulotlarini ishlab chiqadi. Konfiyan shirkati asli maqsadi cho'ntirib xeridorlarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Konfiyan shirkatining odamga zapa, Hongkongning Fupinzi, Weichangkang Hua Changfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospatik Oxil Talqini Qatarlıq Köpkül Maksulati Xeridalanın Etirap Kılçıq erişti. Hazır itibar faaliyeti başlandı. Aldın telefon kılgan 10 Xerida Goshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsi'sinin bir kap seti basa bir kap soğuk atkılış itibarının bahriman boludu. Tezdin faaliyet katmışan. Mesela soruş kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8. 18. günü Kuşağı'daki 19. günü Şayar'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus yetiş dokunda 100 liranı meslet verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfang Beili oziqliq tadqiqot o'rni bilan birlikte oziqliq mahsulotlarini ishlab chiqadi. Kanfuyan şirketi asli maqsadi cho'ntirib xeridorlarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Kanfuyan şirketining odamga zapa, Hongkongning Fupinzi, Weichangkang, Hua Changfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospatik Oxil Talqini qatorliq ko'p xil mahsuloti xeridorlarning e'tirof qilishiga erishdi. Hozir e'tibor faoliyati boshlandi. Oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsis'nin bir kap seti basa, bir kap soğuk atkılış itibarının bahriman boludu. Tezdin faaliyet katmışan. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8. 18. günü Kuşağı'daki 19. günü Şayar'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus yetiş dokunda 100 liranı meslet verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfang Beili oziqliq tadqiqot o'rni bilan birlikte oziqliq mahsulotlarini ishlab chiqadi. Kanfuyan şirketi asli maqsadi cho'ntirib xeridorlarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Kanfuyan şirketining odamga zapa, Hongkongning Fupinzi, Weichangkang, Hua Changfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospatik Oxil Talqini qatorliq ko'p xil mahsuloti xeridorlarning e'tirof qilishiga erishdi. Hozir e'tibor faoliyati boshlandi. Oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsi'sinin bir kap seti basa, bir kap soğuk atkılış itibarının bahriman boludu. Tezdin faaliyet katmışan. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8. 18. günü Kuşağı'daki 19. günü Şayar'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus yetiş dokunda 100 liranı meslet verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Münbet Bırak programısını alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurlarla alışıp yerimiz.
1: Güllünüm atkan yeza kenetlerine nezarı sahipimizde Fukan şehri Sengunhı yesirgi bir stakan tögü sütünün altın süpitinin şifiri. Xotan nahiyasidagi 22 yerlik mutaxassis 100 ortiq yong'oq o'stirish mahirini yetishtirib chiqdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis besh mahirlari sayfimizda Dürbülcün nahiyasidagi yemak-ichmek do'konining egasi Jay Xuyrun o'yatijilni bir kunda o'tkazib, Çin muhabbati bilan millatlar ittifoqligi gullarini sug'ardi degan mazmun diqqatingizga bo'ladi.
1: Yezi igiliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sayfimizda mamlakatlik ta'minot sodi kasbiy kooperativlarining darajasi umumiyuzlik o'stirilib, yezi igilikiga mulozamat qilinadi degan uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anglovchilar. Programmamiz Sinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqoz solushiting obunchilar terminaldimiz qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglil bo'ladi. Hamda dehqonlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Adaş, yani kançılık var mı?
1: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
2: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
0: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
1: Hey, dikkat kıl!
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeyi deseniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcılığa indi Altız Beyiş Mahirleri sahipimiz bu içe dör bilicin ayıstaki yemek içmek dokunun ilgisi Cey Huyru'nun 17 yılını bir gündek ötküzüp Çin muhabbeti bilen milletler ihtifaklıkı güllerini soğargalıkıdak iş izlerini tunuşturumuz.
2: 56 yaşlıq Cey Huyru'nun ettigendila Dörübilicin nahiyasının balanza polo xanısı da aldıraş bulup kertti. Isıq polo'nun mezilik yediği etrapkı tıraldı. Ahat Rozi kazandiki koyu göşini ustalık bilen arlaştırı yetip Cey Huyru'nu körüp külüp durup. Birdem aram ili velin, men kılay dedi.
1: Bu şikayelerin 17 yıldın bu yan anı balıdın mı iş şişiga alakadar adetki bir görünüş. 2009 yılı 22 yaşlıq Ahat Bay Nayis'nin Dörbülcün Nayis'i geldi. Bu cayda o yalğız idi. En çağda bu aşkanını emdili aşkan Cey Huyru'nun teşebbüskarlık bilen onu izdep dokunumu kilip işlen birlikte trişayli dedi. Şunun din ki nişkeyle dostluk ornattı.
2: Cey Huyru'nun mündaktırı, uçakta onun turuduğun yeri mi yok idi? Ben bu balığımı asan emez tep oyladım. O Ahat'ke öy icare elip verip, yemek işmek, turar cay bilen temillep, onunla dükkan etişini kol mu kol ögetti. Ahat'ın aksi katına şadisisige uçurganda, o derhal onunla 4000 yuan verdi. Ahat toy kılganda puli kamlı kaçka, o özü turuvatkan bina öyde muapıq bahada onunla setip verdi. Yana 5000 yuan çıkırıp, toyunu ötküzüp verdi. Ahat'ın oğlu tuğulganda o top doğra bir ay halıdan haber aldı. Ceyhadan minin anamğı oxşaydı. Ahat bu geplarını kılganda közleri kızırıp ketti.
1: Cey Huyru Ahat'ki yardan berişten sırt yani onun aksi, açısı, inisi, sınlısı, sınlısının yol dış katarlı 11 uruktuğun dost buradarlarını arka arkadan aşkanı uğurlaştırdı. Hazır aşkandaki 10 neç hizmetçinin işi de Kazak milleti mi, Uygur milleti mi var? Köpçülük hüddü bir aile kişilerden belli tamak yap, belli işleyir. Belli bulsak bir aile kişilerden bulamız. Cey Huyru daim bu gapni yığızdan çürmeydi.
2: Bu milletler itibaklıqdaki çoğunqır muhabbet, anısı, su şinnin terbiyelişidin kelgen. 40 neç yıl ilgiri Cey Huyru'nun anısı Emil Çarvıcılık Meydani Başlangıç Mektibi'de oktukçılık kılıvatkanda Huyzu Dehkan Wang Shuying'nin ailesi de balılarının köplüki, turmuşunun cephalık işkellikini körüp daim onunğa

Bu yıl kirgenden bu yan devlet pul muamili nazaret kılıç baş kuruş baş idaresi Şincan nazaret kılıç baş kuruş idaresi tebelikdeki bank sigorta aparatlarını yezi ilgilikigi çetildiğen sahalarga kartılgan pul muamili silinmi salmakını sicil zoray çıkıyı tekledi. Altıncı ayının ahirgi cemptüğün Şincan'da yezi ilgilikigi münasibetlik kariz ve yezi ilgilikigi münasibetlik umumi menfaatdarlık kariz yıl beşidikidin ayrım halde 4% ve 25% köpeydi. Bu yıl tarqıtılgan yezi ilgilikigi münasibetlik umumi menfaatdarlık kariznin özüm nisbeti yıl beşidikidin 50.8 tüvelledi. Yezigilik sugurtisi bütün Şincan'ın yezigilik işlep çıkırışını xavf-xatar kapaltı bilen təminlegen summa 120 milyar yuandan aştı.

0: mundaq dedi. Bazda işləb, hər ayda 3600 yuan asası işə qaldım. Onunla 1000 yuan nəticə ünümü kapat qoşuldu. Bazı yana tamak yatağını götürüp ailemizin kirimini hakiki aşırdı.
1: Bu yıl bazıdaki Xunti alahide derecelik, birinci derecelik meyvenin egilgen nisbeti körnerlik aştı. Kızıl kişmiş alahide derecelik meyve 90%'ın aştı. Kaltı süpet bay üzümünü Guangdong, Zhejiang, Shanghai Katarlık 13 ülke bivastı karışlık şehirde bazar tapkızıplı kalmay, bu yıl yana tonci qitim devlet dervasıdan çıkırıp Hindonoziyaya setip eksportta nöl haletini bösüp taşlaşını işgı aşırdı.

Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatıklanan münbet tıprak programısı MD Havaray'dan malumatı anlatımız. Ürümçü'de hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 25 Celsius'ya gradustun 35 Celsius'ya gradus kıca. Altay'da hava uçuk. Temperatura 16 Celsius'ya gradustun 33 Celsius'ya gradus kıca. Çöçek hava uçuk. Temperatura 20 Celsius'ya gradustun 38 Celsius'ya gradus kıca. Olcud azırak yağmur yığıp kin hava bulutlundu. Temperatura 20 Celsius'ya gradustun 32 Celsius'ya gradus kıca. Bortalada hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 22 Celsius'ya gradustun 36 Celsius'ya gradus kıca. Karmayda hava bulutlu. Temperatura 27 Celsius'ya gradustun 39 Celsius'ya gradus kıca. Köytün hava bulutluk temperatura 25 Celsius'ya gradustun 37 Celsius'ya gradus kıca. Şehanızda hava bulutluk temperatura 23 Celsius'ya gradustun 38 Celsius'ya gradus kıca. Sancıda hava bulutluk temperatura 25 Celsius'ya gradustun 39 Celsius'ya gradus kıca. Kumulda hava bulutluk bulup kin içildi. Temperatura 20 Celsius'ya gradustun 34 Celsius'ya gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30 Celsius gradustun 42 Celsius gradus kıca. Korulda hava bulutluk bulup kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 24 Celsius gradustun 36 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk bulup kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 22 Celsius gradustun 33 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 20 Celsius gradustun 33 Celsius gradus kıca. Qashqadaryoda hava bulutluq bulup kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21 Celsius gradustun 33 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23 Celsius gradustun 32 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 25 Celsius gradustun 35 Celsius gradus qıca boladı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 14. günü, Cuma. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Cocan tortunu çoğun yasap, parakını küçükletip, ortak beyiş ülgüköz şirayını kuruluşunu puht ilgir sürdü. Asman tekimi kök, sula tekimi süzük, tağla tekimi yeşil boldu. Cungunun ekologiya netice kağızı davamlıq yeğen almaqta. İşki tarmaq Merkez Tabi Apetin kutluluş məbliğidin 80 milyon yuan ajırattı. Koreya, Germaniya, hal sorguca ayılla hatırlaş paleti ötküzüp, Yaponiya hükümetini tarıqqa toğır qarap, uruş cinayeti üstüde qaydı oylanışkı müracat kıldı. Amerika İran'ı denizde müddetsiz kamal kılsaq boludu dedi. İran eğer şartımız kandırılmasa, tokuluşunu küçeytimiz dedi. Kolumbiya'daki yer tevreşte kaza kılgallarının sani 273'ke yetti. Emde de Xtınla haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.
0: Stansımız haberi. Başvuji Xi Jinping ortak beyiş sosyalizmin mahiyetlik talebi. Jongochi zaman yolaştırışının muhim alayliliği deb görsetti. O bunlarını tekitledi. Yukarı süpetlik terakiyatka törtkü buluş, tortni yakşı yasaş, çoğun yasaş bilen bir vakitte tortni yanımı yakşı təksimləb, zaman yolaştırış kuruluşu neticilerden umumi xalqni teximi köp, teximi adil mənbətlendiriş gerek. 2021 yılı 5. ayda Partiya Merkezi Komiteti Jiejiangga yuqori sifatlik taraqqiyot orqali o'rtaq beyish ulg'i ko'rsatish rayoni qurishdan iborat muhim burchni yuklidi. Bosh shuji Jiejiangdan o'rtaq beyishni ilgari surish davomida oldin ulg'i ko'rsatib, shahar yezilar rayonlarning farqi, kirim farqini kichiklatishni asosiy hujum yo'nalishi qilishni talab qildi. 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon Jiejiang Qo'sh 8 strategiyasini bosh programma qilishda qat'iy tavranmay chang turib, ming tuman qurilishi orqali shahar yezilarining yo'g'rimi taraqqiyotiga yetakchilik qilib, o'rtaq beyish amaliyoti yo'lida uzluksiz yangi qadam tashlab, yangi natijalarni qo'lga keltirdi. Bugungi Jiejiangda davlatning 2500 ni ortiq aql zavodi kechkunduz to'xtamay ishlamoqda. Sanoat mashina odamlari dal joyida mashg'ulot qilmoqda. Bir türküm asasi çoğun modullar her günü dünya boyca neç trilyon qetimliq söz elementini bir taraf kılışka terek boldi. Onlardan universal iktidarı dünyanın aldıngı qatarda turdu. Bugünkü Jiejiangda Ningbo Jushen portının kündülük yük kirgizüş çıkırış miktarı 4 milyon tonluğu yıkın bulup, yük sandığı 120 mindini aşıdı. Dünyadaki 200'den artıq devlet ve rayon bilen zeç bağlandı. Yezi kentler künigi otiri isap bilen 1 milyon adam qetimgi yıqın sayahatçini kütüvelip, dünyaga Jungu yezi kentlerinin köp mənbəlik sihri küçini namayan kıldı. Bular dəl Jiejiangnın ortaq beyişini ilgiri sürgeldiginin callıq körünüşi. Başuji Xi Jinping ortaq beyişini ər vaqit köngülgü püküp geldi. Jiejiangda xizmet kılganda o, Qo'sh 8 strategiyasidan ibaret zor tedbir o'rinlashtirumini o'tirg'i qo'yib, tog'liq rayonlar bilan dengiz bo'yi rayonlar hamkorligi, ming tuman qurilishi qatorliq harakatlarini yo'lga qo'yishni ilgari surib, Jiejiangni taraqqiyot tangpong bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini boshlamchilik bilan hal qilishga yetakladi. Yaqinki yillardan buyon Jiejiang Qo'sh 8 strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, yuqori sifatlik taraqqiyot davomida tortni cho'ng yasash, yaxshi yasashda chang turdi. Jiejiang o'lkalik taraqqiyot plan tadqiqot yurti o'rtaq beyish tadqiqot markazining muavin mudiri Pan Xiaodong mundaq dedi. Qo'sh 8 strategiyasi Jiejiangning o'rtaq beyishni ilgari surishidagi tub ko'rsatma. Onunla mücessemlengen şehir yazılarını bir tutaş bilallaş, tağlıq rayonlar bilen deniz boyu rayonlar hemkar

0: 4-nji güni dünýä hal sorgucy aýallar hatyry güni. Ýakyn günlerden buýan Koreýa, Germaniýa gatarlyk jaýlary paýaliýet ötküzip, Ýaponiýa hökümetini taryhy togry garap, uruş jinayeti üstide gaýta oýlanyşga müraýat kildi. 14-nji gatymlyk dünýä hal sorgucy aýallar hatyry güni harpsyda Koreýa ziýankeşlige uçurgucy hal sorgucy aýallar teşkilaty ve dünyadaki nurgun devletlerden gelgen uruşta ziyankeşlikke uçurguçular teşkilatının vekilleri Siyol'daki Japonya'nın Koreya'da turuşluk elçihanesi aldıda jığılış ötküzdi. Nek meydandaki halk ammisi ünlülük şuar toğlap, samimi keçürüm sorusun, kanun boyca tölem tölüsün, Japonya militarizmini tosaylı, Amerika, Japonya, Koreya herbi itibakıga karıştırımız digendek xatlar yazılgan lozinkilarını götürüp, Japonya hükümetinin tarihi doğru karab, uruş mezgilide ayallarını al sorguçı ayal buluşka mecburi kubul kılış katarlık uruş cinayetleri hakkında samimi keçürüm soraşını, hem de ziyankeşlik uçurguçlarına tölem berişini talep kıldı. Jığılış katnaşkan Koreyelik Ali Mektep okuguçisi Bay Huyşen mundaq dedi. Eger uruş yeni yüz berse, al sorguçı ayallar meselesi şundakla mecburi emgek siliş katarlık uruş cinayetleri kayıtı yüz beriş mümkün. Tegi tehdidin etkanda adetki halk amısı uruşta en zor ziyan ve azap uçuraydı. Germaniya paytaxtı Berlin'de sükütünü bozup taşlaş, ayallarının Japonya üstüden şikayet kılışı namlıq foto suret görgezmesi bu yıl 6. ayda ötküzülgen bolup, 8. ayının 18. günü geçe devamlaşıdıken. Yakında foto suret görgezmesi nek meydanında val sorguçı ayallar hakkadaki hüccetlik filmini koyuş pahaliyeti ötküzüldü. Japonya foto suret muhbiri Yeting Shousi suretke alğan hüccetlik filmde, Aman kalguçi çavşellik al sorguçi ayal ve onun ailesidikilerinin kişilik turmuş keçirmişleri hatırlengen. Berlin'deki al sorguçi ayallar mozi'nin hizmetçisi Sabu Lina monularını bildirdi. Uzundan buyan ziyankeşlik uçurguçi al sorguçi ayallarının sadasığa kulak selinmedi. Biz onlarının derdigi derman buluşimiz. Şunun bilen bir vaqtta onlarının beşiği kelgen kısmetlerinin kayıtı tekrarlanmasılığı kerekligini esimizde çın tutuşimiz kerek.
1: Stansımız xavri. Amerikanın Dövlet Müdafiye Ministeri 8. ayının 13. günü munulanı bildirdi. Amerik armiyasının İranını denizde müddetsiz kamal kılışka yeterlik baylıqı ba. Hem de ihtiyacı asasen bu rayonga uğurlaştırılgan paruqtlarını almaştırısı boludu. Yakında bazı haberlerde etilişçe Amerika armiyasının Lincoln namlık aviyamatkısının denizde uğurlaştırılığına 9 ay bulay dap kalan bulup, aviyamatkıdaki naçar şarait ve maturuslanın royi besmi yukarı çeki yetken. Amerika'nın 8. ayının 13. günüdeki haberi karganda Amerika Lincoln namlık aviyamatkının oranına Washington namlık aviyamatkını uğurlaştırmakçı bulup etipti. Bununun başka Amerika armiyası merkezi kumandalık iştabi 8. ayının 13. günü bayanat ilan kılıp, köp rayon, köp devletinin ucumcu uçkusuz ayrıplan alaylı kısmını teşkil aydı kalıqını cakarladı. Bu kısım bürküt zerbe biriş alaylı etirti dep atıladıkken. Bayanatta mundaq deyildi. Kehim köp bəmrahlarının koşuluşuğa əgişip, bürküt zerbe biriş alaylı etirti, Otturu Şarık rayonudaki uçkusuz ayrıplanğa hücum kılış iktidarını birlikte gelgen köp rayon, köp devletinin tehdit küçüge aylandırdı. İran'ın Ali Dayısının meseleçisi 8. ayının 13. günü mundaq dedi. Eğer İran otturu koygan şartla kandırılmasa, Ali Dayımız tokunuşunun dereyesini östürüş usulü arqılıq inkas kaytırış haqqıda strategilik tedbir çıkırdıqalıqını inik bildirdi. İran taratkullarının 8. ayının 13. günüdeki haberi karganda İran kurallı kısmı Hatem Enbiya Merkezi Baş İştavının bayanatçısı bir bayanatı da mınılanı bildirgen. Amerika'nın paroxtlarının Hormuz Boğazı'nın normal ütuatkalığı doğrusudaki sözü pütülle yalgan. Hormuz Boğazı İran'nın tuluk kontrollüğü da. İran'nın ruhsatını almayı durup herkanda paroxt bir hatar ütelmeydu.
0: Stansımız haberi. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zakharova 8. ayının 13. günü bayanat ilan kılıp, Japonya'nın başvaziri Takaichi Sanayi bilen Japonya Taşkı İşler Vaziri Motegi Toshimitsu Rusya Zuntunu Putin'nin itorup arılığı çıkkallıkı karta ilan kılgan alakadar sözlerge rediye berip, Бұл сөз Японияға қошына барлық дөләт.

0: Ya yemek içmektin, ya kıyım giyecektin Rimon olmasa. Nemiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam.
1: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim payda kılışı mümkün.
0: Opa, koşun bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılınmayı alıp getirip de bulan. Çünkü yalnız gep kılıp olup için ne? Çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz de etir karar.
3: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, koşan emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitme lan. Hem işte birinci olsun zaten şu bakayım.
3: Bir kalkarsam ben üzülü çıkayım ben. İmtihanda birinci bulsam ben yeni lan tutulanlayayım ben.
1: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün iş gerek.
0: Ulan imiş ki senin de bazı yakıldı. Özendim mesela ben hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişanlık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.
5: Karan, ben bir kitap. Sizin sağlıklı pek uzak buldu. O kitim sizin çakırayı yaptırsam, telefonda sözleşip üzüp koydunuz. Yeni bir kitim sizge karsam, tanışı hoşunu kulağı silip, İkranga tikilip qarab turibsiz. Hatta mening chaqirganligimni anglamadingiz. Boy yana hech qo'shaqmaydigan sizni uchirtib qoldi. Lekin sizga hikoya aytsam anglamsiz. Yaxshimisiz? Men bir kitob. Sizni saqlig'ilib bek uzoq bo'ldi. Mening sizga Qashoning 5000 yillik tarixini. Ashu uzoq tarixning o'chmas nomini so'zlab bergim bor. Muhabbet hakkı toxtulup, muhabbet hayatlıqının kudreti çeksiniz deyim ba. Sizge ümit hakkını toxtulup, dolgun yerip alğı ilgirlen deyim ba. Sizge Robinson Crusoe'nun yalğız araldaki turmuşunu. Sizge yana Tök Nur Yeli Yıraklıktaki işçisi mədiniyden söz etmeyim ba. Minin sizge söz etmeyedigan, yana nurğun nurğun hikayelerim ba. Yaxşımısız? Ben bir kitap. Her bir günün kitap okuş günü buluşunu ümit kılımın. Eğer vaxtınız bulsa, benim hikayemle anla. Bu benim en çok arzuyum.

0: Hörmet radyo oğlucular, emdi dünyaya nazar programımızı başlayımız. Ben Güzel Nur Rozi.
1: Hörmetlik radyo oğlucular, ben Bahtiyar Turdiyim.
0: Cungu Kompartiyası, Cungu'nu yukarı süperlik taraqiyat yolu da dağımlıq meneşki yetekilip, dünyaya özüksiz pırsat yaratıp edi. Şundaqlar taraqi kılvatkan devletlerini örnek kılışkı buluduğun təcrübə ve yol bilen təminledi.
1: 2026 yılı Cungu'nun 15. 5 yıllık planının başlanışıydı. Cungu'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısına sünni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yolu koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de herkesi devletler ken dairde katnaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgiri sürüp, ten hukukluk, özara işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıl içi bitiş ekologiyesini birlikte berpa kılıp, Yer şarının canıbıdaki devletlerinin sünni akıl iktidar kuruluşunu küçeytişige medet periş takitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlıq yer şarının canıbıdaki iktisadi gevdilerine nisbeten alaydı ehmiyetki ige.
0: Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı yakında Beijing'a 2029 yıllık Dünya Binakarlıq Merkezi dep resmi nam verdi. Beijing, dünya boyunca bu şerefge erişken 4. şehir bop kaldı. Dünya Binakarlıq Merkezi degen bundan kandak bahalıp çıkılıdı. Bahalaşkı erişiş nemeden derek verdi? Beijing binakarlıq güzellikini kandak namayan kılıdı? Emdi dehtanla programımızdan tefsili mezmulurdu bolsun.

Energiya tağ bağırığı yayılgan. Aileler ve aparatlar pakiz energiya bilen təminlengen. Bandari yana Cungunun nurgun caylarını ziyaret kılıp, şehir yizi kıyafetindeki çonkur özgürüşlerini öz gözü bilen köydü. O, munulanı bildirdi. Cungunun arkası sahalardaki terakkiyatı, her kim öz aldığı iş görüş, yeki yegane ilgir sürüş arkalık emelge aşkan bolmasın, belki hem kalışıp hem türtkü buluş, özüra kuvvet ataklış arkalık iş kaşkan. O, hergizmi baskış karakterlik hareket bolmasın, onun da kurulmalık, imkanetlik sicil buluştek uzak müddetlik alahidlik namayan boğam. O, mundak dedi. Siyaset kündülük durmuştaki küçük meselelerini yakşal kılgandıla, terakkiyat andın mahiyetlik ehmiyetki iyi buludu. Cungu özü intildiğin yukarı süpetlik, tekşi zamanlaştırış karab muqim kadem taşlap, xalq turmuşunu texmi xatırca, muqim, texmi erişiş tuyuqsıq igi kılgan.

Hürmetlik radio oglugçylar. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı yakında Beijing'a 2029 yıllık Dünya Binakarlık Merkezi dep resmi nam verdi. Beijing dünya boyunca bu şerefke erişken 4. şehir bolup kaldı. Dünya Binakarlık Merkezi Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Halkara Arhitekturlar Cemiyeti birleşip tesis kılgan dünyavi şeref mekanizmidir. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı her 3 yılda Dünya Arhitekturlar Yığınını ötküzdüğün şehrini Dünya Binakarlık Merkezi kılıp bekledi. Bu nam kandak bahalap çıkıldı. Bahalaşkı erişiş nemeden derek berdi? Beijing binakarlık güzellikini kandak namayan kılıdı? Kaydı boyunca Dünya Arhitekturlar Yığınını uyuşturgu şehir müddetten burun saylam arkalı kocuklu kılıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı Halkara Arhitekturlar Cemiyeti Dünya Binakarlık Merkezi Birleşme Komiteti iltimas kılgan şehirler içinden 3 namzat şehrini oldun talap çıkıdı. Andın Halkara Arhitekturlar Cemiyeti'nin azala kurultayı ulanın içinden kinki nöbetlik Dünya Arhitekturlar Yığınını uyuşturgu şehrini talap çıkıdı. Ahırda Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş iş bücürgüçüsü bu şehrinin yığın açılgan yili Dünya Binakarlık Merkezi degen namğa erişildiğini resmi jakarlaydı. 29. nöbetlik Dünya Arhitekturlar Yığını 7-nji 2-nji günü 2026 yıllık Dünya Binakarlık Merkezi İspanya'nın Barcelona şehrinde ayaklaştı. Yığının yapılış murasımda Beijing şehrinin muan başlığı Tang Wenhong, Cungu Binakarlık İlmi Cemiyeti'nin keneş başlığı Xiulong bilen Barcelona şehrinin başlığı Kilboni yığın bayrağını ötküzüp beriş, ötküzüp elişini tamamladı. Bu 2029 yıldaki 30. nöbetlik Dünya Arhitekturlar Yığınının Beijing vaqtiga kirganligidan derek berdi. Rio de Janeiro 2020 yılı, Kopenhagen 2023 yılı, Barcelona 2026 yılı erişkenden keyin Beijing bu şerefke erişken 4. şehir bolup kaldı. Bu 1999 yılı tunji qetim Dünya Arhitekturlar Yığınını uyuşturgandan keyin Beijing'nin yan bir qetim Dünya Binakarlık sahasidagi eng yuqori darajalik kat yığını uyuşturuş hisoblanadi. Beijing 3000 yıldan artıq şehir taraqqiyat tarixiga ega. Hemde köp jayda Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı Dünya Mirasları bar. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın medeniyet yardımcı iş bücürgüçüsü Naif Faiz Munulan'ı bildirdi. Tarihi koçulanı yeni

0: işinip geldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmısam, tekimi bir aram bolumun. Lekin öyge kaytışımını kütü otkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimin.
3: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtamay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdak, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Kıdırlık dostlarım, programımızın davamlaştırımızı anlavatkın olan sənət səhnisi programımızı. Əmdik yolu aramalığa uluğ anamlamlıq Monğol çınaqçını təqdim etmiz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının sanat sahnesi programımız boyunca anış verdik. Programımızı kalbimden sığınğan yurtum namlı Moğolcadan bilen ahırlaştırmız. Emallah, bəxt, ahmet, salamet yar bolsun.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığı ten sağlıklı zor baylık programı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde balılar tamak tallısa, tuzluk ve açık yeşini yakışı görüp, ağzını baş kuralmasa, kandak söz tüş gerek dege mezmunda sözləp berimiz. Nurgun ata-anala balılarının tamak tallışıga qarata qayt-qayta nasihat qilish, qattıq baş kuruş tizginleşini tallaydı. Lekin neticesi köngüldü gerek bolmaydı. Hatta baş kurgan sırı karşılışıdı. Mesela qayardan çıxdı? Aile balılarga en uzun, en çoğunkur təsir görsüdüğün yemeklik muhidi. Bir gündeki üç vaxt tamak, yemeklik materiallarını tiziş, tamak etiş usulü, ata-anılanın hərkidi qatarlıqla balılarının ömürlük yemek-işmek asasığa birlikte asas salıdı. Ailede daim görüldüğün yemek-işmek cahetliği hata karışla köpünce hallada balılarının yemek-işmek meselesinin mendesidir. Balılarının köktat yeyişini yakşı görmesliği tuğma. Karı açlık temlik emez, balılar kubul kılmaydı dep karab, kempüt, yağda etildirip pişirilgan tohu göşini mukapat ornada işledidu. Bu meselelerinin körülüşü köpünce sağlam yemeklik muhitinin yetişmezlikten boludu. Meselen, sağlam yemeklik az buluş, yoşurun koyuş, iliş kolaysız buluş. Pişiriş usulü birlikil buluş katarlıkla. Eksce yağ, tuz, şeker katarlık terkibi yukarı ziyade pişiklanan yemekliklerge asallı erişkili boludu. Celip kılış küçük küçlük. Tamak tallaydıgan balılarga karata ata-anala sabırçanlık bilen yetekləp, balılarının şenç bağlap, balılarının yeni yemeklikke bolgan kızıqışını kozgap, tamak tallaydıgan ahvallarını tədrici tügütşi gerek. Balılar üçün köpkül yemekliklerini tayarlap sınap yıkış gerek. Ata-anala balılarga köpkül, kök, təmlik, köp rənglik yemekliklerini tallap, balılarının dikidini cəlip kılıp, kızıqışını kozgışı gerek. Balılarını yemeklik tayarlıqıga katnışışqa ilhamlandırış. Balılarını yemeklik tayarlaş ve tamak ediş jarayanıga katnaştırış. Meselen, onlarga yemeklik materiallarını tallaş, köktat uyuşqa yardımlaşış, yemekliklerini aralaştırış katarlıqlarını öğütüp, balılarının yemeklikke bolgan kızıqışı ve kol silip işleş ıqtidarını yetildiriş gerek. İcadi tamak ediş. Yemeklerini balılarga tonuşluk şeklinde tayarlaş. Meselen, meyve aralaş, soğuk sayını balılar yakşı görüldüğün hayvanların şeklinde tayarlaş. Balılar yakşı görmeydiğin yemeklerini əbcillik bilen başka yemeklerge sındırış. Meselen, köktat şerbetini xeymirge aralaştırıp bənşir tügüş,

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırpanlığınınla rahmet.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo dinleyiciler, bu sahipimizde göç koyu akli iktidarlık salametlik tekşürüş üskünüsünün sınav tarihisi de işgi kiriştirilgeli geldeki doğrusu da sözle birimiz. Yakında merkez yerlikten pen tekniki tarakatı maksus tür meblağı türü, Wuyingji göç koyu işlep çıkırış iktidarını ölçeş açkuşluk teknikisini tatkik edip içiş ve sistemini toplaştırıp ülgü körüstüş, iki yürüş göç koyu akli iktidarlık ölçep bekiti sistemisi ve cabduki Karakaş nayasında sınav tarakısı da işgi kiriştirildi.
1: İki yürüş akli iktidarlık ölçe sistemisi ve cabduki

rengdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'i vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan bu içe tunci bütün kesb zencirdeki oyuncuk türünün Ürümçü'nün makallaşkalıkını donuşturumuz. Yakında Ürümçü Universal Bajdın Hali Rayuni Şincan Boğuan Nazuk Yasmaçılık Çeklik Şirketi bilen toktam imzalap Şincan bu içe tunci bütün kesb zencirdeki oyuncuk türünü kırgızdı. Birinci baskuşluk kuruluşka 15 milyon yen meblağ selinudu. Yıl ahırıca miktarlık işlep çıkırış emelge aşırılırdı.
1: Bu türde nazuk sülyonu kilip kuyuş, kilip tetkik kılıp iç, IP layihalash hem rakamlaşken işlep çıkırışını öz işçige algan universal yasımıcılık bazısı hem de AI rakamlaşken akli iktidarlık işlep çıkırış bazı kuruş planlandı. Mehsulat közlümün nişanı yetkendiğin kiyin yıllık mehsulat kıymetinin 30 milyon yuandın 50 milyon yuan geçi buluduğalıqı mülcerlendi.
0: Şincan Boğvan Nazuk Yasımıçılık Çeklik Şirketinin baş direktörü Şüvibo tanıştırıp bundak dedi. Karhanımız baş şirketten köp yıllık Mariniyet icadiyeti oyuncuk kespi cuğlandı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Qashqarda havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutli, temperatura 23 dan 32 selsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 25'ten 35 Celsiya gradus uçu buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlı uçula, Xinjiang radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programması boyunca anlı çişpeduk, yaktırıp anlığının lağı rahmet. Sılı şetin abonçula terminalını şürsanla teğimi köp mezmulladın, haberdar bulalay sile.
4: Görüş, kanunsuzga hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: hal qilish kerak. Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning bu maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, solution obunachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texami ko'p esil mazmunlari solution obunachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Jigirma ushillik yarlik qonun korxona konfiyan shirkati Dongfang Beili oziqliq tadqiqot o'rni bilan birlikda oziqliq mahsulotlarini ishlab chiqadi. Konfiyan shirkati asli maqsadi chiqib turib xaridorlarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Konfiyan shirkatining odamga zafa, Hongkongning Fupinzi, Weichangkang Hua Changfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospatik Oxil Talqini qatarliq ko'p xil mahsuloti xaridorlarning e'tirof qilishiga erishdi. Hozir e'tibor faoliyati boshlandi. Oldin telefon qilgan 10 xaridor Goshu, Lingzhi, Antang Ranglusu, Diki Kalsisining bir qop setib olsa, bir qop sovg'at qilish e'tibordan bahramand bo'ladi. Tezdan faoliyat qatnashing. Masal so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 Konfiyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallim 8-ci 18-ci günü Kuşadaki 19-ci günü Şayardaki Konfiyan mahsulatlarını mahsus seçiş dokunda 100 liranı maslahat verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Konfiyan şirketinin mahsulatlarını tallan. 23 yıllık yerlik konu karxana Konfiyan şirketi Dongfang Beili oziqliq tadqiqot o'rni bilan birlikda oziqliq mahsulotlarini ishlab chiqadi. Konfiyan şirketi asli maqsadi chiqib turib xaridorlarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Konfiyan şirketining odamga zafa, Hongkongning Fupinzi, Weichangkang, Hua Changfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospatik Oxil Talqini qatarliq ko'p xil mahsuloti xaridorlarning e'tirof qilishiga erishdi. Hozir e'tibor faoliyati boshlandi. Oldin telefon qilgan 10 xaridor Goshu, Lingzhi, Antang Ranglusu, Diki Kalsisining bir qop setib olsa, bir qop sovg'at qilish e'tibordan bahramand bo'ladi. Tezdan faoliyat qatnashing. Masal so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 Konfiyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima Muallim 8-ci 18-ci kuni Kuchadiki, 19-ci kuni Shayardiki Konfiyan mahsulotlarini maxsus seçish do'konida 100 tirani maslahat berdi. Sog'lomligingiz uchun ko'ni danliq korxona Konfiyan şirketinin mahsulotlarını tanlang. 23 yıllık yerlik konu karxana Konfiyan şirketi Dongfang Beili oziqliq tadqiqot o'rni bilan birlikda oziqliq mahsulotlarini ishlab chiqadi. Konfiyan şirketi asli maqsadi chiqib turib xaridorlarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Konfiyan şirketining odamga zafa, Hongkongning Fupinzi, Weichangkang, Hua Changfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kal

0: Paydalanıp çegara sırtıda cem buluşunu planlaganıydı. Lekin yolga çıkışı az kalganda ikinci kızı bilen küçük oğlunun pasportunu teke almağalıkını baykıdı. Mendela derhal yazlık tatilde okuşunu koğdaş yeşil yolunu eçip Nuh hanımını birge bir yardım kılıp beceriş mulazımtı bilen təminləb cedvel tolduruş süratki çüştün barmak izini kırgızış küçü bolgan bütün ceryanı yetekçilik kıldı. Hem aldın kobul kılış, aldın yığış, aldın tasdiqlaşını yolga koyup 30 minutla iki balının pasport iltimas kılış tertibini tamamladı. Ammağa mulazımet kılış kademi ezelden mukim köznek bilalla çekilinip kalmadı. Yaz kirgenden buyan Bağraş Nayelik Gün'en idaresi halkı kolaylık mulazımet abdumobilini köçme sakçı işleri ponkiti kılıp kurup çıkıp sakçı küçünü aldığı yötkep mulazımetini aldığı sürdü.
1: 8. ayının 10. günü toluksız 3. yıllıkını pütküzgen Şauli ailesidikler bilen sırtkı sayahatki çıkmakçı buldu. Kim bilsin, yolga çıkış aldı da kimlik yitip getdi. O intayın tit bulganda, dəl yol boydaki xalq kolaylık mulazmet abdumobilini körüp, dərhal aldığı berip yardım sordu. O ne hayran kaldırğını şu boldu ki, xalq saxçıları nahayti tezla naq meydanda onunğa vaqtlıq salahiyet ispatı becirip berip, onun köz aldıdaki ciddi qiyinçiliğini hal kılıp berdi.
0: Bu halkı kolaylık mulazimet abdumobili türlü kestlerini becerikli kalma yine yol körüstüp meslehet biriş, kanunu umumlaştırış teşvikati, macralarını inkas kılış katarlık mulazimetlerle teminlep, Gün'en hizmetini şık aldığı kilişini saklap duruştun teşebbüskarlık bilen aldığı ötüşke, mukim köznektin köçmün mulazimetki özgertti. Başka cayda iş beceriştiki kıyın meselelerini Şincan Gün'en tarmakları ıllıklık ve yukarı önümle birbirlep hal kıldı.
1: 8. ayının 5. günü Savan Şehirlik Gün'en idaresi Çigradın kırış çıkışını başkuruş çoğun etirdinin halıq sağçısı Çoğunçinlik sayahatçı Li Hanım'dan kelgen rahmet iç telefonunu tapşırıb aldı. Aslında Li Hanım neç gün ilgiri küçük nevrisini ilip Savan'ı sayahatki kelgende elektrolluk çigra yol xetti becerişte kıyınçılık uçurgan idi. Balının ata anısı Yirak, Çonçin'de bolğaçka naq meydanğı kilip vesilik resmiyetini öteşke amalsız kilip kesip beceriş bir mahal tosalğı uçurgan idi.
0: Halk saxtısı ahvalını ilgilegendinkin derhal başka cayda iş beceriş mekanizmini kozgutup, mumay bilen balığı teselli bədi. Arkadın Li Hanım'nın sınlık ulunun şekli arkalık, havalilik, vesilik resmiyetini Yirak'tın tolukluşuğu yetekçilik kıldı. Hem bütün musabıda yardım kılıp beceriş, vakaleten beceriş mulazimeti bilen təmin edildi. Sayahat ahırlaşıp Çunçin'i kaydıp gelgendiğinkin Li Hanım bunu unutuyalmay, alayten telefon kılıp rahmet eytip, halk sakçılarının özüge, yakı yurtta, ailesidikilerdek ıllıklık, his kıldırgallıkını mahtıdı.
1: Baştan ahır amının ihtiyacını aldıngı orungu koyuş, mulazimet tertibini alalaştırış, mulazimet endisi de yenilik yaratış, Şincan Gün'eninin her bir mulazimet közünükige halk sakçılarının Ammağı bulgan samimi hissiyatı mücessemlengen.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prensibi.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
5: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. тамақны муақ бұйрытың. Азырақ епла төк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
3: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы, ашлықны тижәште моныланы әскәртуді.
4: Тамақны ілмі бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі бала әйлі.
3: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бола әйлі.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башла әйлі.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programımızın mulozimat prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یایدرایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Abdunum Rayın dərcilik mərniyet yadikarlıqlarını uğurluğan buzuvetken bir er, Turpan sakçıları tərpidin cinayi işler boyunca toq tutup koyuldu digen məzmunda sözləp yerimiz. 8. ayının 7. günü, Turpan Şehirlik Kongan İdarisi İdiqut Raylıq Şöbü İdarisi ən-ənevi çarılıp təkşürüş, Koşulgan pent tekniki arkalık küçük koşuştun ibaret koş relislik cenkiliş endistin paydalanıp Abdunum Rayın dercilik meriniyet yadikarlıklarını uğurlaş veyran kiliş dilosini muvaffakiyetlik paş kıldı.
2: 7. ayının 29. günü Turpan Şehirlik Kongan İdarisi İdiqut Rayonluk Şöbü İdarisinin halık sakçıları kündülük bir mu bir tekşürüş hizmetini kanat yaydırganda İdiqut Rayonu Çiçen Bazırı Karı Yüzü kentindeki Hunşın Elektr stansının konu cayğa kanunsuz unsurlarının oğurluk kırıp, Zavut rayonudaki bir kısım üskünlerinin zapçasları, meşgulat saymalarının oğurlanğalıqını, konu caydaki əslide bar əslihalarının iğir derecede buzgunçılık uçurğalıqını bayıqadı.
1: Dilo yüzbergenlinkin şehir, rayon, iki derecelik kongan organları yüksek ehmiyet verip, meriniyet yadikarlıklarının başkuruş taramakları bilen birlikte hareketlenip, Dilo'u çetişlik konu caygı karıda hukuk tevaliki hem meriniyet yadikarlıklarının hususiyetini tekşürüp bekitişini kanat yaydırdı. Meriniyet yadikarlıkları tarmaklarının bekitişçe, Hongshin elektrik stansının konu cayı, Abdunum Rayın dercilik koğduluduğun meriniyet yadikarlıkı ordu bulup, Zavut Rayuni, Zavut Öyü, Ambarda saklını batkan bağırlık üsküne, Saymanla birdek Abdunum Rayın dercilik meriniyet yadikarlıkı tevaken. Dilonu tezdin tahkiklep paş kılıp, Meriniyet yadikarlıklarına buzgunçılık kılıçtak kanunu kılap cinayi kılmışlarını katlık cazalaş üçün İdiqut Rayonluk Kongan Şöbü İdarisi tezdin tayanç sakçı küşlerini acırtıp Dilo'nu tahkiklaşını kanat yaydırdı. Hem Turpan Şehirlik Kongan İdarisi cinayi işlerini tahkiklaş tarmak etritinin cinayi işler pent tekniki kespi evzellikine tayınıp yip uçunu çoğunkır kezip ızboylap koğulap ahırda köpketim oğurluk kılıç kanunu kılap cinayet ötküzüş tarihi bar. Ey ikisini Dilo sadır kılıç kumanı ba dep bekitti. 8. ayının 6. günü Dilo becirgen halık sakçıları cinayet kumanları ey ikisini muvaffakiyetlik tuttu. Sorak kılıç arkalık ey ikis Hongshin elektrik stansının konu cahideki meriniyet yadikarlıklarını uğurluğun buzuvet gelliktek bağırlık Dilo paketlerini aynen ıkrar kıldı. Nöbette cinayet kumanları ey ikis kanun boyunca cinayi işler boyunca tok tutup koyuldu. Dilo yanımı ilgirilgen halda tahkiklenip becerili vardı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
2: Mən Aygüzel Bekri.
1: Bu qədimki programımızda tüvəndiki məzmunlarda anlayış birimiz.
2: Güllünüm atqan yeza kənətlərgi nəzəri səyibimizdə Fulqan şəhri Sənqunxı yezidiki bir stakan tögü sütünün altın süpitinin şifiri. Xotən nahiyəsidiki 22 yerlik mütəxəssis 100-dən artıq yanaq östürüş mahirini yetiştirib çıxdı digən məzmunlarını diqqətinlağı sunumuz.
1: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde Dürbülcün naistiki yemek içmek dokunun ilgisi Cey Huyruğun Uyet Dijilini bir kündek ötküzüp Çin muhabbeti bilen milletler içtipaklıkı güllerini suğardı digen mezmun deyiktanladı buludu.
2: Yezi ilgiliki yeza deyikalarga alaqıdar uçurla sahibimizde Memleketlik Təminat Sodi Kəsbi Kooperatiplarının dəridisi umumyüzlük östürülüp Yezi ilgilikiye mulazmet kılınıdu digen uçurlarını anladımız.
1: Radyo anıqçılar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kosulu şetin abonçları terimin aldımaz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıqılı buludu. Hem de deyiktirinle programımızın tepsili mezmaları da bolsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo Anoçula. Bu seyipimizi biz Fukan şehri Sen Gunhı yesi verip bir stakan tögü sütünün altın süpüte şifrini izdeyimiz.
1: Tomuz güllerdeki seherde kuyaş emdala götürülgen idi. Fukan şehri Sen Gunhı yesirki çarvici Bulum Kazi, Abil Kazi tögü kodunuğu kelip, emdili siğilgan tögü sütüne soğutuş iktidarı barı datlaşmaz Polat Tongu kaçılap, 2 Selsiya gradusta daqiqada sütning yengilligini saqlashni ishga oshirdi.
0: Bulum Qazi Xinjiang Yuanshi Huangjin sutchilik chektik shirkatining kelishim imzolagan boqmichisi. Fukan shahrining Sangunxi yezisi shimoliy kenglik 43 gradusga joylashgan bo'lib, butun yer shardagi oltin sut manbasi balbig'i hisoblandi. Tugun sutning oziqlik qimmatini eng zo'r darajada saqlab qolish uchun Yuanshi Huangjin sutchilik ki zavutun yadroluk süt menbe rayonunda kurup yeni sütünün en kısa vakit içinde pişiklaş alkısı girişi hakiki kapalı kıldı. Bulum kazı bakkan ingan tüygüsüden çıkan süt 2 saat içinde zavut kıyıp vardı. Yuan Shuangjin sütçülükünün işlep çıkarış seyhidi şirketinin muavin baş direktörü Chen Wenhao uzunluğu 18 metre kilidigan yepyeni işlep çıkarış liniyasını körsütüp durup manı bu biz icat kılgan tüven temperaturalık vakumlu kurtuş ünersen iti dedi.
1: Bu hüner sanat deniz yüzüden egiz caydaki menpi besim muhitini taklit kılış arkalık otra hesap bilen 62 bütün 10'dan 8 Selsiya gradosluk temperaturada tögü sütünü kurutup

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıgə anlıq rəayə qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallışıb, bu tıprağını gülləndürümüz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tıprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
7: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Anlıbat Kıdınlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısı. Hem de deyik tığla, yezi ilgili ki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar bo'lsin.

Bu yıl kirgenden bu yan devlet pul mamin nazaret kılıç baş kuruş baş idaresi Şincan nazaret kılıç baş kuruş idaresi tebelikideki bank sugurt aparatlarını yezi ilgilikigi çetildiğen sahalarga karatılgan pul mamili silinmiş salmakını sicil zoray çıkı itekledi. 6. ayının ahırgı cemptüğün Şincan'da yezi ilgilikigi münasibetli kariz ve yezi ilgilikigi münasibetli umumi menfettarlık kariz yıl beşidikidin ayrım halde 4% ve 25% köpeydi. Bu yıl tarqıtılgan yezi ilgilikigi münasibetli umumi menfettarlık kariznin ösüm nisbeti yıl beşidikidin 50.8 tüvelledi. Yezigilik sugurtçısı bütün Şincan'ın yezigilik işlep çıkırışını xavf-xatar kapaltı bilen təmilgen summa 120 milyar yuandan aşdı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 14. günü, Cüme.
2: Aval, habar ayıqı nəzər selip aqaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarınlarını çekip, acayip mung dünyasına başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız bu Çınar Egiz Çınar namlıq nakşa, qinemse Bahar Alğaysılı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqına rəhmət.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Hazır Şincan Xəbərləri programısına başlayımız.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yaxşı mesele. Şincan haberleri programımızda anlayış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yılı 8. ayının 14. günü, Cüme.
3: Aval, haber ayığı nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ayet günüz gece, Şincan'daki tüzlenliklerinin köp kısım caylarda 35 Celsiye gradustan yukarı temperaturlu haber ayı görülüdü. Bunun için de Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmının rayonlarında yukarı temperatura 40 Celsiye gradustan aşıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüz gece hava bulutlu. Tövən temperatura 25 Celsiye gradus, yukarı temperatura 34 Celsiye gradus bulutu.
3: Şimdi bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
2: Çön Şavcan, Erkin Tuniyaz, 6 numaralık Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Nazarı'da da tekşürüp tətqiq kılganda, hem de alaqadar hadımla bilen söhbətləşken de, köpkül tədbirini tən kolunup, işku uğurluş işini ilgiri sürüp, kapalatını küçəyitip, ixtisaslıqlarını toplap, yukarı süpətlik tərəqiyyatını alğı sürüş, halkının bəxt saadetini küçəyitişke küç koşu gerek, deb təkidlidi.
3: Memleket boyunca tunci ekologiya mohit pidaylar mulazmet iyi da Şincan'daki cayla köpkül ekologiya mohit pidaylar mulazmeti pahaliyyatlarını kanat yaydırdı.
2: Atınım rayındaki cayla şehir yenilaş hizmetini

0: Çıktırıp kanun destorunu yolgu koş önümüne. Yolda Xi Jinping yadroluqıdki partiya merkezi komiteti bilen yüksek bir dekliğinin saklaşını ölçeydiğen siyasi ölçem kılıp, partiya merkezi komitetinin ekologiya mədənilikki kuruluşu ve ekologilik muhitini qoğdaş doğrusu etki tədbir uğurlaştırmasının Şincan'da umum gözlük ızcıllaştırılışı ve önümlük icra kılınışı türkü buluş. Xalq merkez kılınğan tərəqiyyat ideyası için durup, onların güzel ekologiya, muhit ihtiyacını kanun dəstorunu yolu koyuşundan mühim görünüşü kılıp, ama köngül bölüvatkan, dikkat kılıvatkan meselelerinin kanun boyunca hal kılınışı türkü bulup, güzel Şincan kuruluşunun neticesinden her millet anması teximu köp, teximu adil nəpket közüş. Kanun dəstorunu ızcıllaştırış, yolu koştuğun sistemliliği, maslıqını əqiqi küşeytip, bulğınışının olneliş ve onu tüzeş, ekologini qoğdaşını yeşil, tövben karbolluq tərəqiyyat bilen tutaştırıp, kök asman, süzük su, pakız tuprağını qoğdaş cengini çoğunqır yaxş kılıp, ekologini qoğdaş əsliki kəltürüşünü kanun boyca alğı sürüp, tipini yeşil, tövben karbolluq kılıp özgərtişini umum gözlük alğı sürüp, kanuncılıq əvzəlligini Şincanın ekologiyanı qoğdaş ve yuqur süpətlik tərəqiyyatını idar qılış önümge həqiqi aylandırış. Kanun dəstorunu yolu qoyuşqa birləşdirib, münasibətlik yerlik nizam çıxırış, tüzütüş, bikar qılış, ızaqlaş xizmetini çın tutup yaxşı işləb, ekologiya, muayit sahası etki kanun nizam, tüzüm seçtiyimizini üzlüksüz takamıllaşdırıb, güzel Şincan kuruşunun kanunçılıq ulanı müstəkkəmləş gerek. Yığında bunlar tələb qılındı. Siyasi mesuliyetini qat'i zimmi gelip, hizmet hemkarlıqını küşeytip, mesuliyetini kanun boyunca qattıq ada qılıp, kanun dəstorunu ünümlük yolu qoyuşqı türkü buluduğan bir kimi küş şekillendirip, zor kanun çıxırış neticesini güzel Şincan kuruluşunun canlıq əməliyetine həqiqi aylandırış gerek.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Bu yıl 8-ci ay memleket boyunca tunci ekologiya muhit pida ile mülazimet eyi. Bugün Atunum Raylıq Ekologiya Muhit Nazareti Ürümçi Şehirlik Ekologiya Muhit İdarası bilen birleşip, Ürümçi Şehri Şimgu rayını da Cunhua Halıq Cumhuriyeti'nin Ekologiya Muhit Kanun Dəstorunu təşviq kılış ve Pakiz Güzel Şincan Bərpa kılışta həmmeylen tən hareketki kilayli temisindeki əhlət teriş pida ile mülazimet faaliyeti ötküzdü. Atunum rayın boca Ekologiya Muhit pida ile mülazimet faaliyeti mu arka arkadan kanat yaydırıldı. Faaliyette Ürümçi Şehirlik Ekologiya Muhit İdarisi Şimgu rayonudaki Dostluq Mahallesi'ye Ekologiya Muhit Kanun Dəstori ve Türlük Muhit Qoğdaş Təşviqat materialları da soğuk kıldı. Hem de ekologiyalik muhitini qoğdaş bilimleri cihetiki mukafatlıq sual-cevap şeklinde ammağa ekologiyalik muhitini qoğdaş bilimlerini umumlaştırdı. Arkadan kök, akranlık pidayla ciletkisi kiygen 60 pidayı Midun rayonudaki bir kısım derya ekilleri etrafıdaki muhitini tazılaş ve tüzeşini kanat yaydırıp, eynek botulika, kuta, taşlandık uralımına katarlık əxlət kereksiz nərslerini tərdi. Pidayı Zhou Yishuan mundaq dedi. Xalığan yerge əxlət töküp, əxlət köydürgen de belgili kanuni cevapkarlıqı tartıldığalıqını igeledim. Köpçülükni, ətraptaki muhitini birlikte qoğdab, güzel, pakiz mahalle muhiti bərpa qilishqa çakırıq qilimiz. Memleket boyca tunci ekologiya muhit pida ile mülazimet eyda, güzel cungu bərpa qilish pida ile mülazimetini mənbar baş temi qilindi. Bu ayda Şincan'daki 14 vilayet oblast şehirdeki ekologiya muhit tarmakları ekologiya mereneliki ideyasını tarqıtıp, ekologiya muhit baylıqını qoğdaş üçün tor ve tor sırtıdaki ekologiya muhitini qoğdaş boyunca kanunu umumlaştırış təşviqati, muhit qoğdaş əsləhələrini ekib etiş, tədqiq qılıp ögünüş, rayon muhitini tazlaş, tüzəş qatarlıqlarını öz içigi alğan şəkli köpxil ekologiya muhit pida ilə mülazimeti faaliyetini qanat yaydırıdı. Atunum Raylıq Ekologiya Muhit Nazareti, Kanun Nizam ve Ölçem Başkarımızdan Muamın Başlıqı Şönley Munnaq dedi. Ekologiya Muhit Kanun Dəstorunu təşviq kılış, umumlaştırış, ızçıllaştırış hizmetini sicil yaxşı işləb, ekologiya muhit kanunçılığını kişiler kalbinin çoğunqır oranı aldırıp, yeşil pidailiqini əvcü aldırıp, umumi kayfiyatı aylandırıp, kanun dəstorunu yolu koyuşcaya yaxşı kanunçılıq kayfiyatı yaratımız.
0: Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qılıdı. 2026 yıllık adetki su menbesinin başka su baylıkların yukarı önümlük paylanış muhakimi

0: مطلق ادارسی یکن دریاسی سوچلیق باشقورش تارمیغا билан سجل اودولوشوب سو احوالیغا دل جایدا حکم قیلیب اکولوگیالیق سو یتکیزیش مشغولاتینی بیر توتاش پلانلاب ایلگیری سوردی مەكىتنايلىك توغراقلىق ئورمانچىلىق مەيدانى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى ليۇ گۇاڭجۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. بۇ يىل يەكەن دەرياسىدا كەلكۈن مەزگىلىدە سۇ يېتەرلىك بولدى. ئورمانچىلىق مەيدانى سۇغۇرۇشتىكى پايدىلىق مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، چېكىنگەن توغراقلىقلارنى نۇقتىلىق سۇغۇرۇش رايونى دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، سۇ يەتكۈزۈش ئېقىم مىقدارى ۋە سۇغۇرۇش ۋاقتىنى جانلىق تەڭشەپ، كەلكۈن مەزگىلىدە كېلىدىغان سۇدىن ئەڭ زور دەرىجىدە پايدىلىنىپ، توغراقلىقلارنىڭ ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاش ئېھتىياجىغا كاپالەتلىك قىلدى. Yakan daryasining ma'kit bo'ligi uzunligi 127 km bo'lib, qirg'oqdagi to'g'roqlik bo'stonliqning yadroliq ekologiya to'siqi. Suv yetkazish unumiga kafolatlik qilish uchun har qaysi boshqurish qo'g'dosh punkt nuqtalaridagi xodimlar to'liq navbatchilik qilib, suv ahvoli, namlik ahvolini har vaqt ko'zitib o'lchab, iriq o'z tog'larining ravonligiga, sug'urishning butun rayonni qoplashiga haqiqiy kafolatlik qilib, butun musofada ekologiyalik suv to'liqlashning bexatar, tartibli olg'i siljitilishini qo'g'dirdi. Ma'kit noyalik to'g'roqlik o'rmonchilik maydonining kadri Emin Mehmet mundoq dedi. Her günü su yetküzüş üstünü boylap 20 neçik kilometre çarlıduk, koğduduk. Ekologiyelik su toluklanan dinkin toğrakla baraksan östü. Tabii köpeygen toğrak köçetlerinin östüşü mü yakşı boldu. Yavai hayvallar mı köpeydi?
1: Stansımız Kabri Abdonum Rayoluk 15. nöbetlik tenerket musabıksı ve 11. nöbetlik milletleri en-envi tenerket musabıksının futbol musabıksı Tünügün Gulji şehirde başlandı. Futbol müsabıkasının başlanış mürasimi 17 yaşın tövbelde grupsı boyunca ili vekiller komandası bilen Bortla Oblasti vekiller komandası arası ile birildi. Puştek çelinişi bilen işkitere bütün küçü bilen tırkeşti. Ucun bilen müdafiyenin 60'ı tez bulup her kitimlik topunu tartıbiliş, pasbiriş, tamaşbıllarının keyfiyatını yukarı götürdü. Meydanındaki top mestalarının alkış sadaları üzülmedi. İli vekiller komandasının maslı şiraban hücumu güçlük bulup, ahırda birgi karşı yetti netice bilen Bortla komandasını yendi. İli vekiller komandasının terneri İlyas Turdamındak dedi. Komanda azalarımız naid yakşı tepti. Teknika, taktika, maslı şiçetki ifadesinde naid razı buldum. Komanda azalarımızdan hazır kahvali intayın yakşı. İli vekiller komandasının azası Azmet Sıdıkcan Mındak dedi. G'alaba kollektivga mansub. Keyingi qadamda biz yana ichki maydon keskin musobaqa qilishimiz, ishbodimizni teqim yaxshi qilishga tirishimiz. Bu navbatlik tanarkat musobaqasining futbol turida Shinjongdagi har qaysi viloyat oblast shaharlarining futbol tanarkatchilari ayrimalda o'g'illar, qizlarning 13 yosh, 15 yosh, 17 yoshdan tovallar guruhi ayrimsi bo'yicha musobaqa qilishdi. Her kaysi grupu ayrımızda yekki aylanma ya ki grupları kayıcılaşma musabıkı tüzmeye kullanıldı. Her bir meydan musabıkıda her bir komanda 6 adam almıştırısı buludu. Musabıkı 80 ayının 26. günü içi dağımlaşıdı. Kumul Şerif Vekiller Komandası'nın azası Mehmet Mutallip bundak dedi. Bu gidimki musabıkıda yakış neticilerini kolgu geldirişini, hakiki seviyemizini namagen kılışını ümit kılımen.
0: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Herkeçen yögümü resim, garibi kısımını kankülendi içiş baş temisindeki mayboyak resim körgezmesi yakında Şincan Güzel Senet Sarayı'da başlandı. Körgezmeye garibi kısımının adimiyet menzirisi bilen devir terakkat özgürüşü tutaştırılgan nurgun nadir mayboyak resim eseri toplandı. Bu kıtımkı körgezmede Sırfen Güzel Senet Şöyeni'nin 2025 yıllık Devlet Senet Fondu boyunca garibi kısımını kent ölemde yetiş baş temesindeki mayboyak resim ıhtısaslıklarını yetiştiriştirinin neticesine tayinip, 4. nöbetlik garibi kısım senet körgezmesindeki münevver eserle yuğurulgan cem'i 69 parça mayboyak resimi körgezme kılındı. Körgezmede dikkat garbi kısımdaki kent tuprakı merkezleştirilip, mayboyak resim senetini vasıtı kılış şeklinde Sıçhan Şincan senet almıştırış köyürükü berpa kılındı. Körgezmenin planlı kutusu Sıçhan Güzel Senet Şöyeni Parkiye Komitetinin azası, muavin müdiri Wang Chaogang tanıştırıp mınak dedi. Asasıki pütkül garbi kısımının mereniyet, ıhtısat kuruluşu ve cemiyet terakatıdaki bir kısım yepyeni kıyafet obrazını başlayımı kılıp, garbi kısımının kank ölemde içtiki hazırkı haletini canlılık gevdilendirdi. Bu kıtımkı körgezmeden paydalanıp pütkül

0: Her bir rayondaki cümleden iqtisat, edebiyat, sanat bulup mu sanat çehetki alakını öz içine algan hem türkülükünü küçeytişini ümit kılımız. Körgezmide yeni devredeki gharbi kısımının tarakkat kıyafeti merkezlik gevdelendirilip, bed'ilik bilen huzurluş karakterine tam itibar verildi. Şincan Sifan Daşösi Güzel Sanat Şöyanın muamın müdiri Wang Jing körgezmini körgenliğinkin çoğunkır tesiratki igi bulgalıkını bildirip mandak dedi. Tehimi köp universal materyallar, cümleden en-enevi resimler cahetki her hıl resim sızış sistemisi yuğurulgan güzel sanat icariyet eserlerini gördüm. Bu bana süpet ya ki şekil cahetli bolsun yeniçi tuyğu beğişledi. Körgezmindeki eser mezmuni, temisi de yeni devirde halkımızın turmuşu da yüzbergen alem şumul özgürüşle gevdelendirilipti. Ekskursiyacı Çüşüyin mundaq dedi. Sanatkarlar turmuşkın naiti yakın bazı körünüşlerden paydalanıp, gharbi kısımını kent kölemde eçişteki özgürüşlerini gevdelendirildi. Bu bana naiti yakışlık tuyğu beğişledi. Körgezme 8. ayının 23. günü geçe devamlaşıdı. Ekskursiyacılar Şincan Güzel Sanat Sarayı Veşin Amivi Subsidin paydalanıp, körgezmini körüşüne haksız aldın kelesi boludu.
1: Stansımız haberi. Çigra rayonudaki hayriyet işleri, Tianşan'ın muhabbet temsilki 2026 yıllık hediye kılış faaliyet yığında Xotan, İli, Qashqar qatarlıq çaylarda ötküzüldü. Asasi katlamdaki amma umumi kımmeti 85 milyon yuan yığın 410 milyon artıq hediye kılıngan kiyimini tapşırvaldı. Bu qitimlik faaliyetini Jungu ilmi toqumuchilik sanayiti cemiyeti, Jungwa Siyuan kuruluşi fondi cemiyeti, Toqumuchilik Nuri Pen Texniki Ma'rif Fondi Cemiyeti, Xobi Ölkülük Xeyriyet Baş Cemiyeti birleşip ötküzüp, Şincan'ın keçi bilen kündüzünün temperatura perkçoğun kışpesli uzun buluşta kelimat alaylıki maskeledigan pobayka, mamuk çapan, ısıq saqlaş iştini, balılar kiyimi, mayka, köğümlü qatarlıq 13 türini öz içig alğan yeni, markılıq kiyimlerini ədiye kıldı. Xotan viloyati, Qashqar viloyati, Ili oblasti, Bordla oblasti hamda Oqsu viloyatidan iborat 5 viloyat oblastining 12 nohiyasidagi tuban kirimlik oila, qarg'uvchisi yo'q yashanganlar, qiyinchiligi bor o'quvchilar hamda asosiy qatlamning 1-chi sinfidagi xizmatchilar hadya qilish obyekti qilindi. Gumna yasi Muji Bazri Gazchaq kentidagi o'quvchi Subinur Obul mundaq dedi. Bunch ko'p yeng kiyimga erishishimni o'ylabmi baxmagan edim. Yen okuş mevsumu başlanğanda yen kiyimlerimini kiyip barmen, bəxuşal boldum. Çırana yasi Çağı Yesinin Lengui kentideki yurtu qaytkan Ali Mektab okuqısı Gülçihre Mehmet Elimundaq dedi. Ula turmuş bu yumulu emez, belki illiqlik yetküzüp, bizge vətən çoğun ailesinin qamqorluğunu çoğunqır yes kıldırdı. İgilnice, bu qitimki paliyet, Çigra rayonudaki xeyriyet işleri çoğun tipteki xeyriyet, yardan beriş, yöyle şerketinin mohim tərkibi kısmı bulup, Xalq İşleri Ministerliği bilen Dövlet Milletler İşleri Komiteti birleşip başlamçılık bilen yol koyuyan. Paliyette dikkat, memleketimizin 10 Çigra ölke Abdunum rayonudaki amma aldırabatkan, qiynilibatkan, gəm qılıbatkan, arzu qılıbatkan işlerine dair meseleyi merkezleştirilgen. Xeyriyet baylıqı, yaşan qalla, balıla, meyiplə, qiyinçiliği bağla qatarlıq kişilərgi mayıllaşdırılgan. Qashqar Konuşar Nakiyası Oğuzaq Bazırının ahalısı Osman Mehmet Emin mındaq dedi. Minnettarlıq tuyğusu bilen yaxşdırmış keçirimiz, həm bu illiqliğini başqalarğım yetközümüz. Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin havaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 25-34 Celsiya gradus çıxıcı. Altayda hava uçuq bulub kin bulutlanıdı, temperatura 16-33 Celsiya gradus çıxıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub kin azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-35 Celsiya gradus çıxıcı. Qulcud azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-31 Celsiya gradus çıxıcı. Bordla daha bulutlu bazraq yağmur yağıdı, temperatura 22-35 Celsiya gradus çıxıcı. Qarmayda hava bulutlu, temperatura 27-37 Celsiya gradus çıxıcı. Kütündə hava bulutlu bazraq yağmur yağıdı, temperatura 25-36 Celsiya gradus çıxıcı. Şixanzda hava bulutlu, bəzli uçuq, temperatura 21-36 Celsiya gradus çıxıcı. Санжыда ауа бұлтылық температура 25-37 Цельсия градус қыча.

0: Sansızlığın ailede üspitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı ve Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən Riyasetçi Razi Hazırdali.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullada alıçış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde göç koyu, əqli iqtidarlıq, salametlik təkşürüş üskünüsünün sınaq tariqisinde işqa kırıştırılgallik doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan boyuca tunci bütün kəsb zəncirlik oyunçuq turunun ürümçügi makallaşqalıqını tonuşturumuz.
2: Yorqın isim sahibimizde çöllükte yıldız tartqan Xıvənşen bilen tonuşumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şetin abonuçla terminalıdan maskadan da anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikla
1: İki gündüm bu yan Kanas Mənzir rayonu Gönyüt Hay Toxtalğı meydanının genedeki taqqı çıkış yardımcı üskünlerini icarı gibi iş noktası Nurgun Sayaçın cəlib kıldı. Mənzir rayonu da pələn pəy köp, davanğı çıkış təs buluş qatarlıq məsillərgə qarata Mənzir rayonu bu yıl taqqı çıkış yardımcı üskünlerini icarı gibi iş mülazimetini yolu koydu. Hem de akıl başkuruş sistemisi ve adimiyet cəhətki gəmxorluq tədbirlerini mas qədəmdə yuqarı götürüp tağlıq rayon sayaçılığı sınıqını östürdü. Gönyüt Hay Kanas Kölünü kördüğün en yakşı mənzir noktası. Ama 1068 pələnpəy bilen çıxışkı doğru kəlgəçke sayacılığının cismani küçüğü koyulduğun tələb bir qədər yuqri. Yeniden işqi kereştürülgən taqqı çıxış yardımcı üskünüsü putnun yükni ünümlük yeniklitib. Mənzir rayonudaki alqışkı erişkən xalqı kolaylıq yürüşlük əsləhələnin bir bolub qaldı. Akıl başkuruş cəhətdə Mənzir rayonu bütün rayondaki sayacılar ekimi boyunca kızıl, kızguç, seriq, yeşil, 4 derecelik aldın signal veriş, uğurlaştırış sistemisi berpa kılıp, əməli vaqtiki adam ekimiğe asasen sayılı sayahat optomobillerini hareket altıda tanışıdı. Sayacılar veyşin Əptisi arqılıq mənzir nuqtlardaki sayacılar ekimi və toxtalğı meydanıdaki boş orunu təşürüb, vaqtqı bölüb, sayat kılıç liniyasını öz aldığı pilallab, ilmi tarqaqlaşdırışını işqa aşırıb, səpərgə çıxış ünümünü östürdü. Yaşının Allah, balıla, meyib kişilər qatarlıq, Allahide kişilər topuqı qarıda mənzir rayonu bütün zəncirlik adimiyyət xəmxorluqı mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Her kaysi sayacıyla ponkti, nuqtuları tosalgısız yeşil yol açtı. Yaşanı Allah hem çaklık orunluqluq sayacıyla öçürəti turmay mağalaydıgan boldı. Sayılı optomobili şoförleri çoğun yaşlıq, meyip sayacıyla təşəbbüskarlıq bilen yöləb, çaklık orunluqa bir xatar çıxıp çüşüşke yardımlaşdı. Hem yol yürüş ceryanında nuqtuluq dikkat kılıp, yakın etrafta toxtatdı. Birinci səbtki xizmetçiler yine yalğız oynavatkan balılağa Allah'ı dikkat kılıp, ulağa vaxtıda yardım verdi. Hem ata anılarını izdişik yardımlaştı. Mənzir rayonu hem adam mülazimet közdeki her vakit təşəbbüskarlıq bilen mülazimet kılış ideyasını təşəbbüs kıldı. Xizmetçiler iş oranına sırtkı çıkkanda ya ki iştin çükkende sayacılarının kıyınçlıqı yoluq qallıqını baykısa təşəbbüskarlıq bilen yardım verdi. Yakında muyan nurgun ılıqlıq yetküzüş misalları köpeydi. Yani hizmetçiler sık ötüp kılış, uşudun ketken sayacılarını kutkızdı. Suğu çüşüp ketken yan telefonu süzüp aldı. Hem de maddi cihati rahmet etişini rad kılıp, yerim keşide yoldun ezip kalan yaşanğallarını koğdap, seyirilimi liftki oltırışkı cüret kılalmağın balılağı hemrak bulup bir hatarı ötküzdü.
2: Yakında Şanghay'da ayaklaşkan Tuncu Növetlik Memleketlik Yaşlar Ösmürler Sönni Akıl Musabıqısının Memleketlik Hel Kılgıç Musabıqısı da Şincan Vekiller Komandası'nın ifadesi körnerlik bulup şerep kuçup

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan bu içe tunci bütün kesip zencirdeki oyuncuk türünün ürümçüki makallaşkalıkını donuşturumuz. Yakında Ürümçi Universal Bajdın Hali Rayuni Şincan Boğuan Nazuk Yasmaçılık Çeklik Şirketi bilen toktam imzalap Şincan boyuça Tunci bütün kesip zencirdeki oyuncuk türünü kirgüzdi. Birinci baskuşluk kuruluşka 15 milyon yen meblağ selinudu. Yıl akırgıca miktarlık işlep çıkırış emelge aşırılıdı.
1: Bu türde Nazuk Sülyoni kilip kukuyuş, kilip tetkik kılıp iç. IP layihalash hem raqamlashgan ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan universal yasmichilik bazasi hamda AI raqamlashgan aqliy iqtidorli ishlab chiqarish bazasi qurish planlandi. Mahsulot ko'zlimi nishonga yetgandan keyin yillik mahsulot

0: 60 saat ketidi.
1: Yemeklik ısrap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısrap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçula. Bu sahipimizde çöllükte yıldız tartkın Xıvanşan bilen tonuşumuz. Yıraqı berip körüp baqqın ba? Tarım neftliki boda neft gaz eliş başkuruş rayuni boz bir taraf kılış ponkitinin muavın başlıkı Xıvanşan tekimi addi saddilik ve katiyelik bilen bu sözünü kılganıdı.
1: Xıvanşan Strandiki tağlar bilen oralgan kenti tuğulgan. Kişkidilla tağdan çıkışını arzu kıladdı. O Ali Mektep imtihanı da arzu tuldurganda Sichuan ülkesi sırtıdaki neft Ali Mektepini talladı. Oqış bütküzgende o tekimi yakşı işki oruluş pürüstüge igi bolsı mu, lekin muhiti japalıq bolgan tarım neftlikige atlandı. Xıvanşan mundaq dedi. Muhit japalıq bolsı mu, lekin men birinci septi yıldız tartıp, əmeli bedel töleş arqılıq bu ömrümde nemi iş kılıdıqalıqımga cevap berişine arzu kılımen. Bu yer menin arzuyumdiki dekcay.
0: Ali Mektep'teki harbi kısım hayatı Xıvanşan'ın hayatıdaki mühim buruluş noktası bolup kaldı. Bu kıtımkı tavlanış onun kattık can kılıp keyinçilikini yenip algı ilgirleştek polattak iradesini yitildirdi. Her bir işka 200%'lik gayret bilen muamil kılış gerek. O bencan Wuganshin'in bu nasihetini kalbige mehkem püküp meşk her kançı cephalık bolsumu, san süpetki kapalat kılgan halde orulludu. 2022 yıllık okuş bütküzüş peslide, yarakı berip körüp gelişini oylağanı Xıvanşan, pürsetini kütüb aldı. Tarım neftliki, ıhtısaslıkla arkalık karxananı kudret taptırış kuruluşunu çoğunkuru yolu koyup, yeni musabını huddi, yeni kötürülgen kuyaştak ümitki tolgan halde başlaş boyuca terbiyeleş planını yolu koyup, iradilik yaşlarının iş beceriş, ilgilik tiklişket ken sahne hazırladı. Xıvanşan neftliknin özgeçi terbiyeleş endisinin menpetki eriş küçü boluş süptü bölen ustazının yetekçiliki de tez terakki kıldı.
1: 2023 yılı boz bir taraf kılış ponkiti işki kırıştırılış aldı da turattı. Qahırdan soğukta Xıvanşan bilen ustazı sönaktan ötkidek soğuk şamalda neft iqip kilişini besim berip tekşürüp, neçü yüz oranını birbirlep tekşürdü. Bir qetim gaz suyukluk ayrıqışının çıkış iğzıdaki bir iqiş noktası qayt-qayta çıngıtılgan bolsumu yanıla unşalmadı. Hikaylan enchki tekşürüp, ahırda hemleş halkısı da köz bilen pariq etkili bolmaydıgan çayştak yeriqni bayqadı.
0: 2024 yılı Xıvanşan tarım neftlikigi vakaleten memleketli kesbi maharet musabıqısıgi katnaştı. Musabıqıgi tayarlıq görüş mezgelide onun kün tertipi toluq boldu. Çüştün burun emeli meşk kılıp, çüştün kin nazariye ögünüp, keşte köprek meşk kılıp, kemtüklükni toluqludu. Alkınını kadak bastı. Beli ki telip ağırıp çokanımı çın tutal

0: etmedi. Musabakı meydanında töşük tahtalık ekim miktarını ölçügüşüne almaştırıp sınaş başlanığında Kıvanşan'ın kalısı kupkuruk bulup kaldı. Ama her bir gazarmada tavlanan psikikilik sapa onun ruhi keyfiyatını derhal traklaştırdı. O, neçimin kıtımlık meşgıdın şekillengen esti saklaş ıhtıdarıgı tayinip, bir yürüyüş meşgulatlarına oğuşluk tamamlap altın medalgı erişti. Altın medal tökülgen tergi berilgen en yakşı mukapat. Lekin mukapat eliş sahnesi de turgan aşu dakikada hemen nerse nöldüm başlanıdı. Kıvanşan şan şerepki berilip ketmedi. Belki bu arkalık özünün algı intiliş ruhini mengü saklaşığa heydekçilik kıldı. 2025 yılı 4. May yaşla bayramı harapısı da o Cungu Nefit Tabii Gaz Guruhi Çektik Şirketinin yaş iş oranı mahiri bulup bahalandı. Hazır Kıvanşan teşebbüskarlık bilen ögütüş yerden biriş, yetekleştin ibaret küç ulaş kaltıkının koluğu ilip yeni hizmetçilerinin ösüp yetilişine köngül koyup yerden vermekte.
1: Dabaşenden çıkıp çöllükte yıldız tarttı. Bu yer belki ösmürlük çağlarındaki tasavvurdaki yırak cayıp olmasılığı mümkün. Ama Kıvanşan öz herkete arkalık tekimi köp arzu armalarını koğuluşuduğun yaşlarga cevap verdi. Arlıqning ahmiyeti arlıqning uzun qısqılığıda emas, balki yıldız tartışının çoğunqur tezliqida. O asasi qatlamının birinci sepide özünü tavlap çöl bayavanda kişilik hayatını mullaştırdı. O nefitçilerinin meş'ilini yetkizip küreş yıldızlarını kumluqning içkirisi de uzardı.
0: Kıvanşan mundaq dedi. Ot çöp dal daraqla baharını talaşmaydı. Belki evlatma evlat davamlaşıdı. Bizning çöllükte yıldız tartışımız kişilik hayatının mezmonini beyitiş üçün. Men, mengü datlaşmaydıgan burumu mıh bulup, vatan ihtiyaclık bolganda besimga, kıyınçılıkı berdaşlık bir eleydigan buluşunu halay men.

Hava açık bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 25'ten 35 Celsiya gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava açık. Temperatura 16'dan 33 Celsiya gradus kuşa. Çöçek'te hava açık. Temperatura 20'den 38 Celsiya gradus kuşa. Gülcü'de azarak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsiya gradus kuşa. Bortla'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 36 Celsiya gradus kuşa. Karamay'da hava bulutlu. Temperatura 27'den 39 Celsiya gradus kuşa. Köytünde hava bulutlu. Temperatura 25'den 37 Celsiya gradus kuşa. Şihanzi'de hava bulutlu. Temperatura 23'den 38 Celsiya gradus kuşa. Sanji'de hava bulutlu. Temperatura 25'den 39 Celsiya gradus kuşa. Qumulda hava bulutlu bulup keyin echiladi. Temperatura 20'den 34 Celsiya gradus kuşa. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 30'dan 42 Celsiya gradus kuşa. Korlu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 24'ten 36 Celsiya gradus kuşa. Aksu'da hava bulutlu bulup keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 33 Celsiya gradus kuşa. Atışta hava bulutlu. Temperatura 20'den 33 Celsiya gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutlu bulup keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 33 Celsiya gradus kuşa. Xotan'da hava bulutlu. Temperatura 23'den 32 Celsiya gradus kuşa. Ürümçi'de hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 25'den 35 Celsiya gradus kuşa buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Sılı şıtın abonçılar terminalını şürsənlə teğimi köp məzmullardın xəbərdar bol alay silə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurcu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Bu mekanizm yürüyüşleştirilgen bir yıldan bu yan, Xotan ayısı işlep çıkırışlık yetekçilik kılıçını müstakil kanat yaydıralaydıgan yanık özdürüş mahirdin 120 netçini yetiştirip çıktı. Bunun için de 32 kişi yeni teknik kabılığı aylandı. Teknik kabilleri tayançlarını yetekleş, tayançlar adetki teyirikçilerini yetekleş, tek pelenpeysman ögütüş, yardım biliş, yetekleş endisi destlepki kademde şekilinip, cemi bütün ayıdaki 800'dün art teyirikçinin öztürüş, baş kuruş seviyesini öztürüşü götürkü bulup, ailelerinin yıllık oturuş kirimini 1500 yuandan aşırdı.
1: Xotan nahiyelik yeza ilgilik teknikisini umumlaştırış merkezinin müdiri Wang Xiaoju mundaq dedi. Biz yangaqlıqı berip, kəsip, zancerini çen közləp, teknikini tarqıtıp, şücaydiki ixtisaslıqlarını yetiştirip, həqiqi türdə şücaydiki küşlərini kəsip, dərəcisini östürüdüğən, amının kirimini aşırdıqan asasi qoşun qılıp tavlap çıxımız. Keyinki qədəmdə bu əndizini başqı özgəcə əvzəl kəsiplərdi kengaytıp, teximi köp kəsipnin həmmisigə qarğı kilidiğən, tayanqılı buludiğən ixtisaslıqlarını yetiştirimiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar.

0: پولونن مزلک یدی اتراب قطرالدی. اخت روزی قزاندیکی قوی گوشنی استلق بلن ارلاشترویتیب جای خویرونی کرب کلوب دروب. بردم ارام ایلویلن. من قلای دیدی.
1: بو بوش گیلنن اویت ایلدن بویان آنو بالدن ایش بچشیگه علاقدار عدد که بر کورنش. 2009 yılı 22 yaşlık Əxət Bay Nayisinin Dörbülcün Nayisi geldi. Bu cayda o yalğız idi. Eyni çağda bu aşkanını əmdili aşkan cəyi xuyurun təşəbbüskarlıq bilən onu izdəb, dokunumda kilib işlən birlikdə tirişayli dedi. Şunun dinkinin işgəylən dostluq ordandı.
0: Cəyi xuyurun mündaqdiri, o çağda onun turuduğan yeri mu yok idi. Mən bu balığımı asan əməz təb oyludum. O, Əxətke öy icarı elib berib, yemək işmək, turar cay bilən təminləb, onunğa dükan etişini qol mu qol ögətdi. Əxətnin aksi qatna şadisisigə uçurğanda, o dərhal onunğa 4000 yuan bərdi. Əxət toy qılğanda puli kamlıq açqa, o özü turvatqan bina öyini muapıq bahada onunğa setib bərdi. Yana 5000 yuan çıqırıp, toyunu ötküzüb bərdi. Əxətnin oğlu tuğulğanda o top doğra bir ay halıdın xəbər aldı. Ceyhədən minin anamğı oxşaydı. Əxət bu gəplərini qılğanda közləri qızırıb gətdi.
1: Cey xuyrun Əxətki yardan berişdən sırt, yəni onun aksi, açısı, inisi, sınlısı, sınlısının yoldış qatarlı 11 uruq tıqqan dost buradarlarını arqa-arqıdın aşxanı qorlaşdırdı. Hazır aşxandaki 10 neçə xizmətçinin işidə Qazaq millətimi, Uyğur millətimi var. Köpçilik xuddi bir aylık işlerdek belli tamak yap, belli işler. Belli bulsak bir aylık işlerden bulumuz. Cey xuyrun daim bu gapni yığızdan çürmeydi.
0: Bu milletler itibaklıqdaki çoğunqur muhabbet anısı su şinnin tərbiyelişidin kelgen. 40 neçi yıl ilgiri Cey xuyrunun anısı Emil Çarvıcılık Meydani Başlanğış Mektibide oxutuqçılık kılıvatkanda Xuyzu Dehqan Wang Shuying'nin ailesi de balılarının köplüki, turmuşunun cephalıq işkellikini körüp daim onunğa yardım kılgan. 1982 yılı anısı Nahiya Bazırğa qaytıp kelgende meniş aldı da öydeki işki sağlıqni Wang Shuying'a kaldırıp koygan. Дәл мүші ішкі қой, ваңы шу ең бір айлы кішілерінің әң жапалық күллерден өті велішіға әс қатқан. Айрылғандың кейін ішкі айлының вақтынша алақысы үзілген болсы му, лекен бұ яқшылықны ваңы шу ең ұнтып қалмаған.
1: 2018 жылы кәнт тұрушылық қызмет әтіртінің ярдымыда ваңы шу еңнің оғлы Чын Дон Джин Джин жай құйрығын іздеп келіп, ішкі айлық қайтыдан жән болды. Cey xuyrun xuyzu ana Wang Shuying'a balı boldı. Her kıtımlık bayram dem iliş gülürde çokum soğat elip bir yokladı. Hazır Wang Shuying alemden ötken bolsa mı, işki ail kişilerinin dostluğu yanıla davamlaşmakta.
0: 2023 yılı Cey xuyrun Dörbülcün nahiyasının Maralsu pazarıki surun şuişi türünü koluğa aldı. Bu yazı kent sayahiti, istirahat, Yemek işmek bir gavdi qilingan özgiçe kesip türü idi. O meblağ silip şu jaydiki her millet ayaldın 20'ni işqi orlaştırıp ularga yemek işmek mulazmet maharetini kol mu kol ögetti. Cey xuyrun mundaqdiri. Ularının kirimi turmuşinin yaxşılanğanlıqını körüp naay tuxşal boldum.
1: Cey xuyrunun ailesi ancı bayaşatma emez. Eri 2016 yılı meni kan tumur tosluş kesili giriptar bulup, palaç bulup, yitip kaldı. İlgiri kim bulup 1 milyon yuandan artı pul hajladı. Muşundak ehvaldımı o başkalarına yardan beriş kadimine toxtıp koymadı. 20 yıldan buyan o her millet amısı köp yardım kıldı. Cemi 400 milyon yuandan artı pul ve maddi buyum iyanı kıldı. Bayramlarda uyanan şu caydaki kar şivirgandın mudapiyeliniş, xatardın kutkuzuş bazısı berip, birinci septiki hizmetçilerden alt sorab, sık polo ve illiklik yetküzdi.
0: Cey xuyrun, menin kılgallarımın emmesi küçük işler, lekin ularının külküsünü görüp, kılgallarımın erzidigallıkını yes kıldım, dedi. 2025 yılı o Tarbağatay vilayeti boyunca Milletler İttifaklığı Terakkiyatıdaki namunlik şahıs degen namğa erişti. Bunundan ilgiri yana Dörbülcün nahiyası 5. növetlik ahlak namun etisi. Dörbülcün nahiyası 8. Mart Kızıl Bayrak

0: miqdarı bulup bahalandı.
1: Ceyhuyruğun daim mən neşnimini közlemeymen, başkalarının kıyıncılığını körsamla könlüm unumaydı. Yardım kalalısamla yardım kılmen, köpçülüktün turmuşu yakışlansa mən muhşal bulumen deydi.
0: 17 yıldın bu yan o ısık polo bilen sansızlığan kişilerinin korusqını toydurdu. Cevap kaytışını oylamaydıgan bedelleri arqılıq, her millet amminin kalbini yıkıllaştırdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nimesiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat et! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
6: Yeşil tağlarga nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlışanlarını qarşı aldımız.
7: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlıqat qıdınlar Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet tuprak programısı. Hem de deyik qıdınlar yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurladı bolsun.

Bu yıl kirgenden bu yan devlet pul mamin nazaret kılıç baş kuruş baş idaresi Şincan nazaret kılıç baş kuruş idaresi tebelikideki bank sigort aparatlarını yezi ilgilikigi çetildiğen sahalarga karatılgan pul mamile silinmiz salmakını sicil zoray çıkı itekledi. 6. ayının ahırı cemptüğün Şincan'da yezi ilgilikigi münasibetlik kariz ve yezi ilgilikigi münasibetlik umumi menfettarlık kariz yıl 5'idikidin ayrım halde 4% ve 25% köpeydi. Bu yıl tarqıtılgan yezi ilgilikigi münasibetlik umumi menfettarlık kariznin ösüm nisbeti yıl 5'idikidin 50.8 tüvelledi. Yezigilik sugurtçısı bütün Şincan'ın yezigilik işlep çıkırışını xavf-xatar kapaltı bilen təmilgen summa 120 milyar yuandan aştı.

0: Yar üzüm sortları arka arkadan pişip resmi yığış mezgeliğe kirdi. Özel tabii şerait ve ölçemleşken östürüş, perviş kılışkı tayınıp, baynahiyasının üzüm kesbi mukim terakki kılıp, ammının kırmını aşırışka törtkü buluplu kalmayı yana, yeza kenetlerini güllendirişke şiirin hareketlendirgeci küç koştu.
1: Baynahiyasındaki kısay üzüm basığı kirgende tutaş ketken üzüm baranlarının çöylükte sozulup yatkallıkını, sapak sapak merva yetek üzümlerinin şahlarını kötürelmeyi turgalıkını körgül bulattı. İşçiler üzüm üzüş, ayrış, yeşiklerge kaçlaş bilen aldıraş bulup, nek meydanda molosul menzirisi namayen bulup turattı.
0: Bay Nahiyesi Fengşi Yezigilik Terakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin Mesuliyi Can Yonglin mundaq tanıştırdı. Növette yığvilin vatkını asaslıqı bazıda əslide bar bolğan Li Camatı, Ak Kişmiş, Mey Güyşan, Victoria Katarlıq baldırıp şidgan sortlar, Hunti, Kızıl Kişmiş Katarlıq asaslıq sortlarının 9. ayının 5'de andın kən kölemde pişim ölçerlendi.
1: Bazda yıl boyu işçi üzülüp kalmaydı. Teknik içtin üzüşkice üzüm perviş kılıç asıraçlığın her bir halkısığa adem küçük getirdi. Bu etraftaki ameni işçi aldıdılar kırımını aşırış kaçısını çan tutuş imkaniyeti iyi kıldı. Sayran Bazri
2: Sağlamlık Haberleri.

Bu sahipimizde köpçülüknün qıynıq rənglik tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema qızıq noktığa aylandı. Qıynıq rənglik tort qandaq yasılıdu degen xəbər diqqətinizdə boludu. Yakında köpçülüknün qıynıq rənglik tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema qızıq noktığa aylandı. Tortu tarqalğan sın körünüşü de tort üstüsü nəx meydanda işləp körüstüb mundaq dedi. Ak kaymaqni sap qara rəngi tanşaş üçün yerim butulka pigment tökiş kerek. Tanşalgan kaymaq açıq bulup, yep bolğandan keyin tıl qarğı boyulup ketidi. Nurgun tordaşlar qıynıq rənglik tortqa pigment dövülünüp qalğanmı yok, yani yigilip olamdı yok dep endiş qilishdi. Ameliyette muntuzun pişiriq dükkanlarının qarı tort yasaşta başqa usulu bar. Yani qara kakao talqını, siyah belik şerbeti, ösümlük karbon qarısı qatarlıqlarının hemisi de muşunuğu oxşaş ünüm bar. Qaymaq bilan gül çekkende rengini tanşaşki toğru kelgen taqdırdımı, işiltiş maqtari pekat bir neç temimli boludu. Mutaxassislarının bildirişçe dövültümüzde yemeklik pigmentinin işiltiş dairesi ve miqtarığı qarta qattıq belgilimi bar bolup, bazı da qıynıq rənglik tortni bir qitim yep koyğanda sarasımigi çüşünün hacidi yok iken. Qızıq noktalıq sın körünüşüde özünü tort üstüsü dep atıp alğan bir kişi nəq meydanda, eğer qarı rənglik tort yasımaqçı bolsa, qaymaqqa köp miqtarda qarı rənglik yemeklik pigmenti qoşuşqa toğır keledi qalıqını. Bunun təmige təsir yetküzüplü qalmay yana pigmentini ziyadı köp qobul qılıp, yemeklik bexatarlıqı yoşurun xavip barlıqını görsetti. Yani bazı sın körünüşlerde körüstülüşçe, köp miqtarda qarı rənglik yemeklik pigmenti qoşqandan keyin qaymaq parqıraq qarı rəngdi boludigen. Tämi açıq bolupla qalmay yana bundaq rənglarni yuyup çıqırış nahayt tesişken. Qarı rənglik tort yasaş üçün rastılla şunç köp pigment qoş kerek mu? Muhbir, kəsip bilen şuğulanğınıga 20 neçi yıl bolğan tort üstüsü Lin Əpendini ziyaret qıldı. Onun etişçe karranlık tort yasaşının köp kıl normal usulü bar ikken. O azaldın yerim butulka pigment koş usulünü körüp bakmağan ikken. Bundaq yasalgan tortni yigilip olmaydı ikken. Lin Əpendinin tonuşturuşça eğer tortni karranlı yasısa, siyah belik şerbeti, ösümlük karbon karısı qatarlıqlarını işlesi boludu ikken. Yana en adli usul şakılat kakao talqını koş ikken. Tabiat dünyasında mevcut bulmağan bazı ranglarının rengini pigment arkalık tanşaşkı toğru geledikken. Ama bu xil ranglarının hemisi zinnet bulup bir neç tamça yemeklik pigment koşusla işqa aşırgıl boludikken. Jungo yezigilik daşo yemeklik ilmi ve uzuqlık kuruluşu şöyeninin profesori Fanjihong mundaq dedi. Yemeklik bexatarlıqının dövlət ölçümü yemeklik quruşlarının işiltiş ölçümü de tortqa gül çekiş jarayanıdaki yemeklik pigmentinin işiltiliş miqtarığa